Hürmetli radio dinleyiciler, şunun bilan Vatan mening ailem programımız oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'taran guruh bilan bugungi ishlaringizga atlanqaysizlar. Sabringlar ko'ngillik, bexatar bo'lsin, kunlaringlar ahamiyatli va ma'nli bo'lsin. Texmo ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsangiz, Slow Shooting appsini tushirib anglaysizlar. Men riyosatchi Taniyar Mahmud, navbatchi muharrir Murat Xo'pir.

0: Liyallah, yezilik maşını üstüllerine tanşat, taksimleşini muddetten burun bir tutaş pilallab. Kays yerdeki buğday pissa, şunu oğruşine şıkaşırıp, buğdayını ambarğı toluq kırgızışken əqiqi kapalatlı kalı. 89. tüven dikkancılık ve urmancılık otlak merkezinin muavin müdiri Feng Liming mundaq dedi. Buğdayını merkezlik seytibiliş, yeğibiliş hizmetini tertiplik ilgir sürüş bilen bile, buğdayını oğurganınken eniz ornağı teriş hizmetini ilgir sürdük. Beyondan birinci şesi Aral şerde 440 min mu yerdeki küzü buğdayını oğuruş başlandı. Erkaysi seytibiliş karxalları, seytibiliş kapı altını bütün küçü bilen yaxşı işlep, açlıqını satkan aman, pulunu ilişini şıqa şuruşqa hakiki kapı alatlı kaldı. Şinjan Tianshan Shu yemeklik çeklik mesuliyet şirketi Tanen Tebelik rayonunun mesuli Liu Yulong mundaq dedi. Devletin buğday setibili siyasetini qattıq icra qılıp, süpetki qarap, baha qoyup, aşkarı setibilip, köpçiliknin köngüllük, xatırjam setişiğe, şundaqlı açlıqni ambarğı bexatlar kirgizüşke, haqiqi kapalatlı qılımız.
1: Emdi, 9. nevetlik Jungu Asiya Avrupa körgezmisi sahipimiz boyunca anlatış birimiz. İstansımız kabri. 9. nevetlik Jungu Asiya Avrupa körgezmisi başlanış aldada turmaqta. Her kayıs çaylardaki körgezmeki katınıştıgan karxanla bu halkara süpüdün paydalanıp, teyhimi çoğun bazar etişini tırışıp kolu keltiriş üçün teyyarlı kısmetini bütün küçü bilen yakşı işlemekte. Bu növetlik Jungu Asiya Avrupa körgezmesiye kumuldun yukur derecelik yeni materyal, yeni energiya cabdokları, ilgar yasımıçılık, yezilik has mesulatları, müzü markı hem de medeniyet, icadiyet mesulatları münasibetlik 30 neçi karxana ömek bulup teşkillenip katnışıdı. Bunların arasında sanayetinin küçlük yadrosu bolgan, yeni küçler bolgandınızdır. Koğunun kuş yedi bilen keştini özgü mücessemleyen has mesulatlama zemez. Şinjan Şinya Üzüm Markı Kesbi Çeklik Şirketi'nin Jungu Asiya Avrupa Körgezmesi katnışıp atkınığa uzun yıl boldı. Şirket bu yıl məxsus qoğun təmirli zəncirini çördəb, qoğun şərbiti, qoğun təmirli meyve harqı qatarlıq, yürüşlik məsulatlarını tətqiq qılıb işləb çıxarğan bulub, asaslıq yeni məsulat süpütüdə körgezmeyi katnaşdırıdı. Şirketinin marki məsuli Xan Lin mundaq dedi. Nəq meydanda əqsiz məsulat bağlaş halqısı, həm də tetib beqiş mülazımdı bilən təminləyimiz, köpçülük araqdın toluq ozurlanış bilən birgə, kumuldun kəlgən bu xıl şirin təmini his qılalaydı. Bu bizgə markinin tonuluş dərəcisinin kengaytış pürsüdü yartıb yeridu. Kumul kuruqluq portu mərkizi, tamujna nazarat qılış başqırış ambarı qurub, bir talın tüzümünü yolu qoyub, ambardın bevasitə eliş, yetküzüş, kuruq vagon zapas saqlaş, tamujnığı məlum qılış, ambardı saqlaş bir gəvdiləşkən mülazimət bilən təminləşini pilalladı. Bu qitimki körgezme arqılıq məmləkətinin hər qaysı cəhləri və Otur Asiyadik hər qaysı dövlət sodigarlar bilən udılışıb, həmkarlışıqı cəlib qılışını qolluq kəltürməkçi. Kumul Kurukluk Portu Merkezi, Eşya Obrotu Bazısı Çeklik Şirketinin müdiri Wang Zhijin mundaq dedi. Nurgun Eşya Obrotu karxanaları hem de türler kumulğı makallaşıp, Kurukluk Portu ambarda saklaş, port yürüyüşlük əsliyyalarının üzlüksiz mükemmelleşip, Şinjanğa kiriş çıkış transport yolu, katna şaraitinin sıcılı yakşılınışı türtükü buluşu mümkün. Jungu Avrupa Otur Asiya növbetçi poizlerinin yığıp tuş ıhtıdarı mı bargan sırı mükemmelleşmekte. Bu kumulunun Şarkı Şinjan'daki yığış noktası buluştak orun bekitmesini yanımı küçeytip, kumulunun Otur Asiya'yı çıkırdıgan yığış liniyası buluştak iştaksimatını şekillendirip, ürümçü növbetçi poizlerinin besimini tarqaqlaştırıp, kumul Jungu Avrupa Otur Asiya növbetçi poizinin sığımını sıcıl mokumken etti. Hazır Şiho şehri otura küçük karxanla igilik tikleş bağçısı caylaşkan Şinjan Ruijiang maşını sazlık uskunalarını yasaş çeklik şirketinin işlep çıkırı sekhide pişiklaş, kepşerleş, koraşturuş katarlılık baskışla tertiplik elip verilmaqta. Şirketinin baş direktörü Sauyan bu kitim körgezmeki katnaştırılığan suyuk besimlik aylanma sapan bir gevdileştirilgen maşininin karxana öz aldığı tatkı kılıp yasıgan kozir mesulat hikeldi ki, tuprak bolgan besimi yenik bolıştak əvzəlliki iyi geldi ki, bunun da məşğulat kılganda ziraatlarının yıldız tartışı və nemlik, hava, ozuqlıqının sınışıgi paydalıq işgeldikini tonuşturup mundaq dedi.

0: Bu Şinjan, Gansu, Şiki Moğol'un toprak hususiyetine asasen tetkik kılıp yasağın yeni mesulatımız. Mevkani Şinjan Şii Hukuku koyup, bütün memleket, hatta Orta Asya rayonunun toprakı maskeledigan avtomatik traktör, hem de yürüyüşlük esliyelerini tetkik kılıp içip, yezgilik maşınlarını avtomatlaştırı seviyesini östürdük. Cansu ölkəsinin Şincanlı kəsiblər arqılıq yardım verişdi ki, əməliyləşkən bəlgi türü bolğan Şincan Su Yuan Bio Quruluş Çəkilik Şirkəti mu körgəzməgi təyərlik qılışının axırıqı küçəş basqıçıqı kirdi. Karxana diqqətini kömü qonaqını inçikə bio içtiş, biriktiriş sahəsigi mərkəzləşdirib, cəmi 1 milyard yuanqi yıqın məbləq selib, asaslıqı yeməklik, yem xəşək sahəsi mutlaq ehtiyaclıq bolğan xuruç işləb çıxarmaqda. Şirketin muavin baş direktörü Yi Shangling mundaq dedi. Bu kıdemki körgezmeye şirketimizin asaslı tört kıl mesulatını elip verişini karar kıldık. Bu sparkılık tekimi köp meblağ salgıçının biyo tibbi doğru kesbinin yoşurun evzellikini tonup yetişini, şundakla tekimi köp alakadar kesbi oralar bilen hemkarlışış pürüstüge erişişimizini ümit kılımız.
1: Stansımız muhbiri Liu Kei haber kılıdı. Dönvo bayramlık dem iliş mezgilede Abdonum rayonunun her kaysi caylarda mol, rangdar, bayramlık tebrikleş faaliyetleri ütközüldü. Stimal pazarları avatlaşıp canlandı. Soğuk işleri tarmakları noktalı közütüp ölçügen partisi etiş, yemek içme karakallarının set somisi bultur kokşaş mezgildikiden 4,2% taştı. Bayram mezgili de Abdonum rayonunun her kaysi caylardaki soğudu sarayı, talla bazarları, bayramlık dem iliş günlerdeki istimal alayidliki asasen karatmalık kalda mal menbesini teşkilleşini küşeytip, bazar teminatına yeterlik, mal bahasının mukum buluşuğa hakiki kapalet kalı. Kumul Dafu Yuan soğudu çektik şirketi, Cinhua Bazarı Dukanı'nın başlığı Zhou Xiaomi mundaq dedi. Ham, yeng məhsulatla, su məhsulatları və toğultulğan göç sapısını zor dərəcdə köpəytib, bayram məzgilədə bazar təminatının yetərlik buluşu, ağalarının tamak üstləriki yeməkliklərinin üzlüksüz yeng buluşuğa əqiqi kapalətli qıldıq. Dönbu bayramdan burun Abdonum rayonluq soğul işleri nazardı Şimali Şincan, Şərqi Şincan, Canobi Şincan'daki 14 bulayet oblas şehirdeki 38 mezlik tağımlar soğudigirini öz işe kalan 2026 yıllık Şincan yazbəslik mezlik tağımları xeritisini ilan kıldı. Hem de Beyimtön Soğudu İşleri İdarisi bilen birlikte 6. ayının 18. gündün 20. günü gece Ürümci, Sancı, Turpan, Şeyhansın ibaret 4 ayda bir şehirde bir xil tem buluş, tem arqılıq 4 şehirini tutaştırış temisidiki Şencan 2026 yıllık Beyimtön bilen yerlikteki 4 şehir uşaq yemeklikler yığılışı pahaliyetini birleşip hareketlenip ötközdeyim. 4 çaydaki 300 yakın soğudigar faaliyetke katnışıp, Beyton bilen yerliknin köp kıllık yemek işmek medeniyetini namayen kıldı. Sancı şehirlik yemek işmek cemiyetinin başlığı Şaugan tonuşturup mındak dedi. Sancıdaki şöbü faaliyet meydanımızda asaslıqı körgülü bulunduğun gayri maddi medeniyet mıraslarını namayen kılıp, cemi 60 neci yemek işmek rayonu 100 neci kıl uşaq yemeklik türü tesis kıldı. Naq meydanda hem Türkiye halkısını köpeytkeşke şehir ağaları kilip körüplü kalmay, yana yoğgav, zonzni, kol silip tügüşünü sinedi. Cayla öz cayının özgücü baylıqı ve musabıqı pahaliyyatlarını çördüb, bilet köytki ixtisadi endisini yol koyup, soda, medeniyet, sayahacilik, tentarbiye istimalının yoğuruluşuğa, özgücü məhsulat, yemek işime qatarlıq istimalı türkü boldu. Tarbağatay 20 musabilik marafon çüyürüş musabıqısı 6. ayının 21. günü Çöcek şəhərinin Çençuanxu meydanı da başlandı. Memleketin arkayısı cahilirden gelgen 3000'dan artıq mahir Çöcek şəhərigi cəmb oldu. Şöcəy bir numar tahtısı bilen Tarbağatay bulaydı da qanğucu oynaştak bütün rayon hukuk mənbədinin bəhirliniş pahaliyetini mas qadamda yol qoyup, Musabıqıgı katnışış ispatı bilen köp cahitki mənzira yollarga əksiz kiriş etibari, əmkarlaşqan mekman saraylarının məxsus etibari, özgüci yemek kişmek istimal etibarının bəhirmen buluşunu yol qoyup, musabıqıgı katnışış, səyli sayahat qiliş, istirahatını bir punkt şəklidi sınaşını işqa şördü. Musabıqıgı katnışqan mayeri Əlqar Kunduz mındaq dedi. Bir parça

0: yaqınlaşdı, həm də mükafatqa erişdi. O yana sırtın kelgen ahalıdın mahallinin edebiyat sanat tayanchısına aylandı. Nurlanbek Siyit mundaq dedi. Medeniyet ve terbiye etirtimizde Kazak, Khanzu, Şibe, Dongshan ve Uyghurlar var. Cunghua, enenevi medeniyetiye evlat mevlat varislik kılış için medeniyet tarqatquchi ve onunla varislik kılış bolgun var. Karmay rayonu Galibiyet yolu koç başkarması bu yıl, memleket boyunca Milletler İttifaklığı Terakkiyatı'daki ülkelik rayon bulup bahalandı. Liming Kızıl Bayrak Mahallesi, Rengdar Liming'ni marka kılıp, mahalledeki ahallerine mulazimet kılış bilen billa, Cunghua milleti ortak gevdesi enini mustahkemledi. Galibiyet yolu koç başkarması Partiya Hizmet Komitesi'nin muavini şucisi, Ji Li mundaq dedi. Yaşanganla qoramığı yetmeganla yeniden iş qorulaşganla topudan ibaret üç çoğ saha üstüde çoğkır izdinip her millet amma aldıravatkan, qiynılavatkan, hem qılavatkan, arzu qılavatkan işlerge dair meselelerini çin kalip, çin hissiyat bilen hel kıldık. Her millet ammanın her tereplimi öz ara sınışıp, Cunghua milleti ortak gevdisi enini müstakemleş rohini, hem adem ügünüş, hikayini, hem adem sözleş, paydadın hem adem bahirlenişini şıkaşırdık. Karmay nefit sebeplik varlıkı gelgen. Milletler İttifaklığı bu şehrinin coş urup terakki kılışıdı ki en çok şenç. Şincan nefitlik şirketinin çarlaş etişinin 70 yıllıkı körgezimi zalıda konu suretle ve konu boyumla kaynan taşkınlık yıllarını üntinsiz bayan kılıp durattı. 1960-cı ili nefit erişkin zavut kurulğanda 22 millettin bolğan qurğuçılar tamaqtan yetip qopışta emgekti billi bolup köngnimizni toq tutup yıldız tartımız nefit almığıça iradımızdan yanmayımız dep qasam bergen edi. Köp yıllık işlep çıkırış, yürüştürüş davamında nefit eriş işkinci zavutu Milletler İttifaklığı terakiyatı terbiyesini kündirlik hizmet turmuşku yuğurdu. 2018-cı ili 2026 yılı şirketin memleket boyunca Milletler İttifaklığı terakiyatıdaki ülgülük orun bolup bahalandı. Şincan Neftlik Şirketi Neft Eliş İşkinci Zavutu Partiya Komitetinin şucisi Li Shang mundaq dedi. Her millet işçi hizmetçilerden teşkillengen bu kollektif gerçe şorluk yerde turbatkan bolsak mı, lekin bu ailenin naid illik hikayelikini his kıldık. Karmay şehri bu yıl 4. ayda hem işte Cunghua milleti ortak gevdesi enini müstahkemleşke ehmiyet veriş, hem adem Cunghua milleti ortak gevdesi enini müstahkemleşke ehmiyet veriş, hizmet yönelişini turguzup, altı çoğun mekanizm ornatıp, hizmet yapı kalkısı şekillendirip, bütün şehirdeki 500 bin ammini 5 tür boyuca topku ayırıp, delce aydı tedbir kullandı. Karmay Şehirlik Partiya Komiteti Birliksel Bölümü Milletler İttifaklık İşleri Merkezi'nin müdiri Shi Guangwen mundaq dedi. Cunghua milleti ortak gevdesi enini müstahkemleştiğine ibaret, asası liniyeni, ıslahat, terakiyat, mukumluğunun pütkül sahası, pütkül ceryanı sındırışkı türtükü bulup, 2027 yılı muvaffakiyetlik alda, memleket boyunca Milletler İttifaklığı terakiyatıdaki ülgülük şehir berpa kılışını kolluğu keltürümüz.
1: Stansımız xəbri. Şincanın 3 gün davamlaşıdığan toluqsız otur məktəb oqış səviyyəsi imtihanı tünügün rəsmi başlandı. Cayla və alaqdar tarmaqla imtihan verdiğən oquqçularğa yaxşı mühit yardı bərdi. Sabən şəhərdəki toluq otur məktəbki örləş imtihanı noqtisi Sabən şəhərlik 1-ci otur məktəbdə təsis qılındı. Ətdiyən saat 9:20-də imtihan verdiğən oquqçular ar qarqıdın imtihan meydana girib imtihan bərdi. Sabın şehirdeki kısmen orın ve karxalla imtihan noktası etrafında mehir şapkat yetküzüş boyunca imtihan tertibini kovdaş mülazimet noktası tesis kılıp imtihan berdiğen okuğuşla ve atanlarını kolay büyümla ve pidayılar mülazimeti bile naksız təminledi. Şincan, Şihı Mağrıb Məsləhət Beriş Çeklik Şirketi Sabın Şöbüsü'nün məsuli Yin Ruyşan ondaq dedi. İmtihan məzgilidə oquqçular və ata-analar üçün su, sızğuş, qeyrindaş, öcürgüç qatarlıq ciddi kerekli buyumlarını təyərlədik. İmtihan bərgücü Yen Şüən Kün mındaq dedi. Hər bir sualıqı əstayil muamil qılıb, özümünün həqiqi səviyyəmini salmaqlıq bilən cari qıldırıb, 3 yıllıq əcrimgə 100 kiləlügüdək imtihan vermən. Manas nahiyyəsi imtihan tərtibini qoğdaş əndiyəsini omum gözlük başladı. Гуң

0: tarmaqları bütün yürüşlük kapalet layihəsini aldın bir tutaş planlap düzüb, amallıq saqlaş boyucu aldın iliş, dizgilleş, qatnaşını rabalılaşdırış qatarlıq türlü kapalet xizmətlerini bir tutaş planlap çan tutdi. Manas Nahili Qoğun Ən İdarisi Qatnaş Başqırı Çoğun Ətirtinin Muavın Başqı Veyley mındaq dedi. İmtihan noktasının kırış-çıkış eğizi, əm ətraptaki noktalıq yol bölüklerine saxçı küçünü yeterlik uğrulaşdırıp, signal berişini çekleş, başqırış, tizgilleşini qatlıq əməliyleştirip, imtihanıqı qatnışlığın oquqışlarını toşuyduğun optimobilla toxtuğun aman menişki yetekləb, bəlgilimgi xılap optimobil toxtu qoyuşunu vaxtıda tügütimiz. Şunun bilen bile imtihan berdiğin oquqışlar üçün ciddi işlerge taqabül turuş yeşil yolu içip, yolu tasadüfi yüz bergen ahvallarını tez bertaraf qilib, imtihan noqtası atrafındaki yollarının ravan tenç boluşuğu bütün küş bilen kapaletli qilimiz. Bordla Mongol Abdonum Oblastı boyunca cemi 4855 oquqıcı imtihanına katnaşdı. Nurgun atana mektep darvasısı aldı da balılarga medet berdi. Oquqıcının abisi Weiling mundaq dedi. Balamın ruhi halini yaxşı saxlab, köngüldikidek toluq otur mektepki ötüşünü ümit qilimən.
1: Şinjan yaxşı cay.
2: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonundakı caylar mol mədəniyyət sayahat fəaliyyətlərini ötküzüb, yazlıq sayahatçılıqını sıcıl canlandırdı. 2026 yılı Şinjan Eli Tulpar Medeniyet Sayahat Bayramı 6 ayının 20 günü Mongol Küre Nahiyası Tulpar Sayahat Medeniyet Bağçısı başlandı. Başlanış mürasımında Wenli Tongfeng namlıq Şiçü Tiyatro Usulü, Aşu Kızılırağ namlıq Əsli İcadi Körünüşlük Muzikilik Kısıkı Tiyatro Qatarlıq nomurla növbət bilen uğurlandı. Yine çepip ketivatkan tümen tulpar mənzirisi sayahatçilerini heyran kaldırdı. Cansuluk sayahatçı Savukhan'ı mündak dedi. Çepip gitip atkan tümen tulpar mənzirisi, yana Şinjan'ı yardım verip atkan yaşlarının oyunu mende en çoğun təsir kaldırdı. Bu bir neçe yılda Şinjan'ın sayahatçılıkını zor küşü bilen terakki kıldırıp atkanlıkını enik gördüm. Sırttan kelgen tekim köp sayahatçının Şinjan'ın terakkiyatı ve sayahatçılıkını köpre kolluşunu ümit kılımen. Dörbülcü Nayas yakında 2026 yıllık Nadam Yığılışı Medeniyet Tentarbiye Paliyeti ötküzdü. Bu gidimki Nadam Yığılışta okuya yetiş, Moğulca çelişiş, ot beygisi Katarlık yaylaktaki erlerinin 3 maharatı türü tesis kılındı. Musabık meydanında mahirle bir meydanda maharet görsetti. Meydandakiler üzülmeyi alkış yangrattı. Bunundan başka Mənzir rayonundaki 10 özgeç kigiz öyde gayri maddi medeniyet mirasları körgezimi koridoru yasılıp, kımız içtiş, kigiz tokuş, enenevi göç yemekliklerini tayyarlaş, milli kiyim geçek tikiş, at cabduklarını yasaş katarlıq, 13 türlük yerlik gayri maddi medeniyet mirasları maharti merkezlik namayan kılındı. Sayahatçı Yiliğin mundaq dedi. Bir tarafdan gayri maddi medeniyet mirasları kol hünar buyumları körgezmesini, yani bir tarafdan yesil edebiyat sanat numarları ve okya etiş çelişiş musabıkalarını gördüm. Mezmunu intayın molişken, enenevi medeniyetini yakın aralıktını his kıldım. Kişini intayın hayacan kısaladıken. Nek meydan keyfiyatı intayın kızıdı. 13. növetlik Barkül gayri maddi medeniyet mirasları, mezelik tamla katta merikisi faaliyeti nurgun sayahatçını katnışkı celip kıldı. Nek meydanda özgüç püsul, nakşı katarlık numarla uğurlanıplı kalmay, yine yerlik hogo, kaskan katlımısı, əmən çöpü, yağav katarlık özgüçe mezelik tamla sayahatçilerini celip kıldı. Xunelik sayahatçı Ouyang Bo mundak dedi. Əmən çöpü yedim. Rengi bek uçuk, bek çıraylık iken, yine yerlik hogo yedim. Barkölünün mezirisi intayını güzelken, kilip körüp ve kışkı erziydiken.
0: Emdi kısa haberle anlattımız. 2026 yıllık Dönvu Bayramlık dem iliş mezgilide Ürümçi Tianjin Xalqara Aeroportu'da toşulgan yolucu 281.300 adam qitimge. Uçup konğan aeroplan 1.935 qitimge yetip, bultırki Dönvu Bayramlık dem iliş mezgilige siliştirganda ayrımalda 19.175%, 17.134% taşkan.

0: Şincan'ın 2026 yıllık adetki Ali Mektep imtihan neticesi 6. ayının 24. günü çüştüm burun saat 12'de ilan kılındı. İmtihan vergüçüle Abdonum Raylılık Mağarıp Nazareti, Abdonum Raylılık Mağarıp İmtihan Mehkemesi, Şincan Memuri İşler Mulazımı Toru Katarlık, Hükümet Toru Biketlerde neticesi ve red tertipini sürüştürüsü bulundu. Eğer özünün neticesinin kumallansa, 6. ayının 25. gündün 29. günü geçe tızımlatkan otur mektep ya ki turuşluk caydaki mağarıp imtihan aparatıga kayıtı tek sürüşüne ıltımas kılısı bulundu.
1: Kaşgar Bulayit'nin 4. nöbetlik yaşlar özmürlerinin ademsiz uşku musabıqsi hem 2025. 2026. okuş yılıdaki memleketlik yaşlar özmürlerinin emgek mahareti ve ahli iktidarlık layihe musabıqsinin Kaşgar Bulayit'deki tallaş musabıqsi yıkındı resmi başlandı. Musabıqda ademsiz uşkudu vazifi orundaş, əqli iqtidarlıq programı tüzüş, layihələş, AI icadi əsri qatarlıq köp qıl musabıqı təsis qılınğan bulub, Qaşqar vilayətindəki 1500 yaş ösmür bir səhnədə küş sinişib, pən texnikidə yenilik yaradış maharətini bəsləşdi.
2: Hörmətli radio anlıqçılar, yuqurda Şincan Radio Televiziya Stansının ətigəlli xəbərlər proqramısı bu üçə anlıqçı pədiq.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda Kız Hemra programımız.
5: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüklerin uzun umuyen kolluğa lıkı rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alaydı talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit ulur üzülmeydiken ha?
6: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı odana. Akmervayit ulurunun pakızlığını demeyle koyay. İlgar teknika mesuliyetçilik bile işler çıkırılgan.
5: Tamaklarınızı okşatkan Akmervayit ulur iyi desek bol diken de.
6: Elbet şunda, kancı maktısa maktığım kilidu.

0: 174 қатынас санат радиосының әрбір программысын яқтырып аңлашылан бірге қызғылық білен қолап келіп отқан қадірлік достылар, сәхардың башланған барлық шырыңына оңыштық болсын.
1: Чын үйірікімізден ұрғып шыққан әң мейірлік саламларымыз білен сіләге бәқіт, амет, қошалық, саламетліктің әр вақыт әмірі болу үшін үміт қылымыз.
0: Әтігерлік yollarınızды біз әмірі программамыз арқылық, сілә үшін әлі мұлазмет қылып, сіләге құш кәйпият, азадлик бейгішләш үшін тұрышшалық көстіміз. Мән ұшыржан қызыр.
1: Radio aldıdık ki siz mi programımızda kızgınlık bilen katnışı programı mezmullarımızın büyük kaysız, ben Rüşen Gülül Basit.
0: Kadırlık radio anlıkışla etkilik yollarınızda biz emre programımız başlandı. Hazırdan başla programımızın ait kızgınlık bilen katnışı buldu.
1: Doğru, doğru.
0: Adı vaxtını çın sütü olucu mu ama yaman tez yürüt git bakan tek bilim git parada mı?
1: Vakit, siz maçına iz kıpsız da.
0: Siz maçına iz kıldınız
1: mı? Bana kılıp olmuş 6. aymış, 20 şey yoktu mu da 6. ay ahırlaştı digen
0: getirin
1: oğlan 7. ay kildi. 7. ay kildi, 7. ay kildi, 7. ay kildi, 7. ay kildi, do yaz şunu oğlan oğlan kış geldi andın dem.
0: Andın.
1: Kar yağdı dep mi?
0: Aşta hop gedik eşo.
1: Şo.
0: Vaqtını sel çıngaraq tutmusan.
1: Çıngaraq tutup nemiş qıldı andın?
0: Oğo şo. Vay et öz etiyemem doras. Hatırlamam össe öz etiyemem doras.
1: Nemiş qıldı məsələn?
0: Nemiş qıldı. Şunda
1: nemiş qıldığın dep yerin tağlağa bağlağa çıxıb sayat qılamdı. Yəki tirish bəlni çıxıb bağlab pul tapamdı. Ve ya ki bir çoğunrak bir işinin peşini tutamdı, ya iyilik tiklemdi, diyenek bir işler kılamdı, o için bir depemem siz, bunlar bir
0: çoğunrak bir işler kılamdı. Sayat ki, çıksın mısın, çıksın mükün değil desem, kıra otağı buraya keç gitmeydi ha. Kiler yıllık çıksın, buluyverdi ha onu, kaçan çıksın.
1: Vay onda diyen bilen, bu yıl kutkoldaki mağdur bilen, kiler yıllık kutkoldaki mağdur mu okşumaydı bazda. Hazır yugürüp yugürüp çıkıp, yugürüp yugürüp çıkken bilen takdın. Kiler yılladı mı, badam taksiye şöhret doktorlar tak çıkan da yugürüp çüşeyalamdı, çüşeyamamdı.
0: Bir yıl donç vala bu ketmemeydi, putu sunupluk etmiş ya, bu nimde kıldıkan da. Bir yıl önce olabı ketmeydi o.
1: Önce olabı ketmez mi?
0: Pul tepe ol, tırış pul tepe olun desek mi o pulun o tepe olunmaydı kan pul ken o.
1: Tırışıp kan milerli pul tap kıl bu

0: çıdığınız yanıla pesil soğuk çeyi.
1: Ben doyunu kanlıcılığımızın kovçuları ama Beycin Cunlu Şibi Şiyo Cudiyen Ma etrapta maşallah hazırak köp Lekin Ravan kereydi o Rahmet Susu Sırlık Şahıs 393 Yürek Munire Oşbez Oşbez ustam Ben seni sevinip öleydi deyim Dige anlatmayız Bine işte deyip de
2: Aşlama
1: Abdurrahman Can Efsun deyip O Ali Qatarlıq qəmmanlığa köpdən köp rəhmətçimə?
2: Rəhmət, rəhmət, əmmanlığa.
1: Şu, obdan
2: da köp qoyduq da,
1: köp qoyduq biz qanımızga.
2: Başına deyil. Qumul yolları qoşulmuşdə yollar avan digən uçurunay fərvin əvətib do. Yazdı muzdək, yazdı muzduğabın işkəmiz kəlgən bilən, qışta muz pişidu, yiyyumuz kəmməydi qo, dəb əməçin şuna deyil. Meyvinan gipin qılasaq ma duğab qitib do. Qumul kilanla ma şabdolla oxşab kətdi, şabdol bilən mihman qılmən deyil qəlib taş. Qumul dik şabdollan pişib qitib do. Qumulan şabdolla rast tatlıdik.
1: Ma o, sərtəm kirorən qaligüş ögür xansının qulcudik tarmaq tökün eçildim o, yax teyxi tallaş basqışıdı ma. Tallab boldi, məzırmış, zinnətləş basqışıdı.
2: Ulcudaki mi?
1: He?
2: Ulcudaki bugün zinnetleş basmışı ötüp öptü mü?
1: Zinnetle vardı de.
2: Oho, cüm cüm cüm cüm şıkkıda duran kızızı kadem kendisi şu rap kadar bendim.
1: Şu. Cüm püt kendi gel püt.
2: He püt de. İki gün kaka vakti deydi ki anonsu dek. Evet püt de öğün püt de diken vakti. Çoğu iş başlayımız ne bulay anonsu dek. Bek tez. Tez kılıdı ki işlerine. Hakikaten süret yakışı gelmiş. Şuna boğan çağda andan iyilik diyenden aşı ondan bulmam dek. Şuna tihlisi iyilik diyenden.
1: Başka donzay yolda Abdümabullah Helal'i köptü ya uçurun seyfa verdi.
2: O yet üstün yolları koşuyorsun işte. Ravan digen uçurun içiyor. Rena'ya verdi. Cuma rahmetsiz gel. Ben gün de anlayayım ben leken uçurum çıkmaydı. Bir tal mı uçurum çıkmaydı minan deyip. Eskarcan gözünü çırt. Yumuplu yaptı. Hele bu etti genden yakıp egen uçurunuz. Ooo tönü gün kalan uçurunuz.
1: Eskar yumuk digen şu muşu. Eskar yumuk. Eskar yumudu. Digen de ekçe bunlar. Öz hal uçurunuz.
3: Uçurca kartıya salı bekleyelim Cuma. Öşür bir ite mi koyun ki taraflarda yolla ravan gecime özür dilerim sen gel.
2: Oldu makul. Şöhret doktor dedi gün de ettiğen de zavber işle atım en ettiğen kilmen dedi. Ettiğen ki ber şu aş programına başlanmayıl doktor hanı kivilip men çö şuna ola anlaş imkaniydi. Bu mahatı da mı? Bu bimarla kirgen radyo anlap ultrayı diysem tek bulmağın. Şuna ola taz imkaniyet yok up kalatıdı. Dep şimdi dep dem.
1: Ma duyundaki varlığın. Zöhre, Dilber, Susu, Susu yeni uçuruyorlar değil mi? Tiyyü Cunçin'in aldığı maşallah hazırak köp. Sel tuzlu şüphe değil.
2: Hayır, rahmet, rahmet, rahmet, rahmet. Cuma.
1: Maral Beşi'de Üyürük'ün kilosu 15 kök aralığa.
2: Yücünge yollar aman kendiydi, birlik çabdırayım canına uçur ya. Sel kıymet mi o ya Maral Beşi'de?
1: Ben bir Üyürük, ben bir
2: Üyürük kıyan karan. Biz kancıdın hep yavatımız Üyürük ne?
1: Ben bir Üyürük kıyan karan. Muştek, muştek cuma aylık
2: Üyürük. Harun diye Üyürük şu.
1: A vurun?
2: Harun.
1: Harun?
2: He.
1: O şunda göçtük, bak tatlı sunuk
2: var. Şu Harun'ı örük diken şu.
1: Onu kurduk var.
2: He.
1: Oho.
2: Harun'ı örük diken örük şu. Şu neçi tallı bulsun.
1: Bunda kurduk. Uçtuk emez.
2: Uçtuk emez yumula.
1: Uçtuk, muştuk, muştuk var.
2: He, del şu.
1: Yeren kaptım cuma
2: mı? Biz yurttaşına Harun'ı örük deydin.
1: O şimdi birisi oğurla gidip gidip gün de en sarıp yatamay mı kırana şimdi?
2: Oğurla gidip o ne?
1: Erkin cevap çoğun olsun.
3: Haa, bölücü tüt tüt kardeşler, yakışıyorsunlar. Daha az melenge kıpardan olur haklar. Kaşkanı şaptılar pişketti. Bak ne olup gelişiyor. Kaşkanı şimdi şaptılar kütüller.
1: Makul makul, buldu rahmet.
2: Koşularınız ya ki tam ki uşurcan. Öğürkünüz ne?
1: Bir nesil olmaydı o.
2: El koşularınız çokum ya kitidi. Galibiyet yolu için can daha şunu aldı koşuyorsun işte yollar aman diye uçuyorsun yüzüp çöpürüm 174 eve tuttu. Ya bir nez kim ki yüz koyayım siz ya öyrüklerge. Aa ne de o şu almalığa uçuyor kim ki yüzüptü. Almalığa kim ki
1: yüzüptü. Ne vardı bak ben de koyayım aç takılın alı olsun ben tohtu atı bitiyor ben de koyayım inikla. Yopurgu dike ben
2: molli girin. Özüge de koyun özüge.
1: Yopurgu dike molli girin ki orada mı şu Abdurş Tümürçü'nün dükkanının yan terpi de de yun yun yun yun yun yun
2: yun yun yun yun yun yun yun
1: yun yun yun
2: yun yun yun yun
1: yun yun yun yun yun yun yun yun yun Ahmer White'ın oranı olsa hemen çavuşuda.
2: Ahmer White'ın oranı? He. He, Ahmer White'ın oranı, Ahmer White'ın.
1: Yerken de hem de
2: çavuşladı.
1: Mesutları talla vazır, talla vazır duva de.
2: Şibilo körükünün şuna ayızla maşallah köpleyken tuzlu şok diyen uçurun çoğu Abbas muallim evet tutucum. Ben balınız deyip kaldım, silen körüp yattım. Dep maylık akardiyon çaldığa muallim bak o. Eylik yekendiki.
1: Oy niye balınız deyip de işiniz kemigen tanısı o sizde ki?
2: Bu tatil baldur gitip aldınız mı ne? Tatil yazsınız umam da.
1: Şömez bu.
2: He onun şilip gitsiz şunun dakımdan silen hazır körüp yattım. Dep çoğum da körüp yitip anlap. Da kanı boğan dikin daha bir. Daha bir yitip koyup sizde he bu da.
1: Abdus cevap çoruz.
3: Aslında ben 1.74 yaşım çocuğu kudusun ötesine yolda örüyorsam

0: Sayılı üretimi şefer atmaya gelmişse, şifirli kesin ütüp kumaşı da kalacak. Lakin şimdi ravay tiklerimiz var.
1: Makul buldu rahmet. Ne bir tesla dedi uçurcan deyip sizinle bir neyimle uçuştuk gitip duyma. Bu neyime yemiş önce olay
2: dedi. Neyime uçuştuk da?
1: Çoğum dedi.
2: Kolpak tattı o ya.
1: Ece bir gap çiğenmeydikken Ruşengül demek ki hem de miyvi yazdı pişirmeyim. Şunda kıştımı pişkan bozsak, kıştımı bir miyvi yiyen bozsak da şunda demek ki. Şu meksle uçturan mıydım ne bir tesla?
2: Yok ben çiğendi.
1: Aşın uçturan mıydım?
2: Ondan pisi bulmaydı o dedim ben. Öğrük 12. ayda pişirdiğim boz yığınız gelemdi o. 10. ayın ahırları öğrük yapıyordun ha yığınız gelemdi ki.
1: Kilem ki deyim ben o yigim kildo minin kışından küllürüm bazı güllerde şunda yigim kildo.
2: Hazır siz yüzdün bir nakla pere içi yiginiz kelamda.
1: Yey mi?
2: Yişiniz yeysiz hem de onu yem dakım. Oy cüz de bilmeysiz o. Başta hırk yapışa.
1: Aşına olam ya.
2: Başta hırk ya gali itike demek istedi hem de ben.
1: Aşından küyünüp kalan da biz. Navadun da boğan bursun da bulmaydı.
2: Bize şıkırıp.
1: Tayin yok he.
2: İlişip kolay dediniz mi siz?
1: İlk yukudu deyip sınırmışına tayin yok takutuk gəkildiğini sıçayış yukup kalat kalkışaycımı mağazıraş kallam işletmeyi aşına gəkildiğim bu kaldım ben. Rahat oldu deyip işine kalısını işletmeyi gəkilsa.
0: Ucuca kadarlarımız yoktuğunuz mu var? Hazır çıkan şartlılığın yerli şartlılığın bu sefer 8. yerden 9. yerden çıkan şartlılığın ki o kadar şartlılığı var ise yerli şartlılığı açtığı da.
2: Ben bir şey açtığa diye dedim koşu. İçkiden bir gemi davet tuttuk.
1: Hazır hemimiz asasen bir gelip deyimiz lakin birbirimizle işi gelip taas itiraf kılmaydıgan bu kaldık çö. Asas maksat okşaş. Lakin okşumagan bir variyatlar deyilip de senin hatta minin doğru dedik çö. Ben dedim
2: şu şaptıl pişirdiğin hatta hazır ak vakit bat diye sizler aldı, şaptıl aldırmayı pişip tutsa ama üyürükle içtik içtik pişirse artık üyürükle pişip olan mı devasam ben bu.
1: He şu aşın olarak yakıgan bu
0: mesela.
2: Kase.
0: Kase
2: o?
1: Kaç doktor ne deydiğin siz? Bunda doktorlar akıllı var mı dağla atkan?
2: Doktorcuk az eğer.
1: He. Doktorcuk biz ne de mi?
2: He. Kaç doktor ne deydiğin siz? Optum buralık, yoğun doktor kan sizlik
1: doktor. Doktorcuk deyip deyip de o cek biz ne doktorun çoğla cek olu da.
2: Oy doktorcuk, şöhret bak, karan, ne bir bak, ne bir doktor bak. He. Şıkırıp yürek, yürek birini terbiyle vatımız hazır, oku atı da.
1: He, boşlukta oku atımız
2: hazır. Boşlukta oku atımız birini.
1: Sazırmış yani. Onlara... Radyo stansında oturup doktor terbiyle vatımız he.
2: He, son ekki olsun. An, ne bir doktor bak. Az mıdık arak şok yapıp kalsın. Rahmet doktor bak.
1: Barısı.
2: He. Aşınlaştan oldu. Közge, Eysa bak.
1: Her olsun. Eysa bak.
2: Eysa can doktor.
1: Bu her, her de bağımını mı? Onu da bunu da ben doktorlarımız kıydı bakacağım mı?
2: Eyko doktor var
1: çıkma. Kişinin de sıba.
2: Eyko ya ye.
1: Közünün de sıba keraz. Tehirinin mi ba?
2: Satıraştın bir işkin kuvasak oldu satıraştın.
1: Abdurayım doktorum baylık taşkı keserlikle de.
2: He Abdurayım doktor va.
1: Merdan okutu atımız yürek mene de.
2: Merdan obda, obda okul davatımız onu işkili.
1: Saya atkıp yürüydü olikin sen. Laşı. Yani cürşanlıkla pütürü gelip zirki kaldım. Şuna ola oynayıp yürümekte o.
2: Mojda kışla bakıra.
1: Cıkken cümle doktorla.
2: Doktorcuk kalsın deyseyiz. Ali doktor çu Ali doktor de Ali doktor va Ali doktor
1: doktor va
2: Ali doktor va
1: onun da başka mazır gəqimatqa hər bölüm hər doktorla va cümə teximda cümə də ayğır bisə qanlab ketib atqan nurgun doktorla va
2: onda olsa mən balam oxuyur deyib
1: ana dilə
3: Allah holdi
2: tə lan
3: tə
2: biyə
3: to
2: o ya chang yo ar yuan lo
3: holdi tə
1: 天亮特别多我要去天就二元啦哎马哥拉克曼阿巴斯马林库特别个吃个鱼肉片给他啦穷鱼呢鱼肉吃的个鱼肉来羊毛皮皮干的的穷鱼库特别的干的啊白白不不对嘛鱼肉片嘛白兰不对那都你做了嘛没事个野生鱼不马克的个鱼肉么白啊我那是不马克我吃不到鱼肉干子不能打鱼肉把外面 Roshan'a da
2: dedi.
1: Vay yap bu uçudu bir tal. O uçudu bir tal mı? Uçudu bir tal kaga yürükken o yay mı? Yay da kutu bir varam dokma yürük de. Onu onun kumul kullanmayımız mı?
0: Rıcatı tut yakışmışla yolu sırbetçe.
2: Uy.
0: İzim canı bir yolu. Şimaldın canı kıkaratmağa yürümüş demiş o.
2: He.
0: Geçik o. Bir kere bir kere falan alıp. Kusuncu oldu. Kusuncu oldu.
2: Oldu.
0: Şaptılarına tolgat su atkandı o.
2: Tokaş.
1: He.
2: Dik şaptıp işte dep dep git bardı karanlığa işte.
1: He.
2: Ayda.
1: Söz ne dedi? Ulan şunda ulan qanda biz bizim şunda deyimiz de hemdi.
2: İşte ürük şaptılar mı diye şaptılar toplusun tek pişmay ma ürükler pişpağını gibi pişsin dep dedik. Ola olmasa.
1: Xualin körükünə üstübək tosulub getdi deyən üçün Əhmədcan əvətdə.
2: Allah. He. Yapadatdan

0: Acaba.
1: Nimdi de yürükler pişmesin dedi dem de.
0: Ya tokaçla pişip atkan da şaptılıkta pişmedi dedi.
1: Makul. Buldu. Şuna bulsun hemse.
0: Beşinci.
1: Sacide hanım seypon kim layılı güçlerem bacımız. Sizler bir daha atkandaydı cümü.
0: He doğru. Doğru doğru.
1: Hoşbezlem barız doğru.
0: Ma duyundu benim emma tiyeri keçerlikleri doktor hemen dedi. He
1: aşağı dem de.
0: He. Roşen Gülgen Sert kızı aldı düğünü bek doğrupta da bir özellik doğrupta dedi. Hıbi dolu yollar avanken dedi o. Ben avazınla anlap bugün bu adamların yüzünü görüp külüp tilkıp kaldım dedi işkilerini görüp.
1: Çıkla aşına körüp tilkıp kaldı da. Közü kişenmeye bir kıkettim közünü uğulu itip diyendek çö.
0: Vay kömsem bu tüke dep başlak dedi. Anlaplam ütkesem çö. Kümüşlan bir kömsem çö dep başlak dedi Allah'ım ba.
1: Aşına dedi Allah ba.
0: Abdikerim çöre.
1: Aşına dedi Allah bakken bu manakçılığın baş özünü kömeyi naksını lansak oldu dedi Allah bakken cümle.
0: Ya bazı naksını bek sert emeliyette çö. Şu an açtık.
1: Naksını lansak dep aşına yüzünün yüzü kaşına dep köylü kemem de onda dese.
0: Bir kısım set nakışçılar batırsa. Mesela bizi okşa seterek riyasetçiler mi bağırdı mı takdı?
1: Rast nurgun ademlerden köyünde hem de riyasetçi degen ve ikran yarışıdan ait çıraylık deyip oylaydı hem de. Şu an biz radyonun tallığa nime esli görünmeyim de sözleyildiysek hem bu yıllarda köründüğüm bu kaldık hem demiş ne.
0: Şu. Abdikere
2: efendim. İster yolu bürün sırasını ister yolları maşınlıkla şehrisi götürüyor sen kızım.
0: İşkılıp. Ben tonuyduğum bir işkiri yasaçma değil mi genç sette?
1: Aşınan sette iş ne var? Özünüz bir eynek harıytancı mı o işe?
0: Oya ben yüz yüz. Ben bağlışım ben aşkısı. Ben de sette mi? Ben de. Ben üzerim ki o pek işim gitmeyim ben. Lakin ağlanın aldı da ben digen bir bu he. Böyle akat minip bağlı adam tek görünüm öcümü ulanı aldı.
1: Akat kuşaksa ne var? Tıksız özünüz.
0: Oya aşkısı ki seliştirgan dedim. O aşkısı bekleteyim mi ben? Karap, karsam bir külü gibi koş oğlum ya acılar karap. Ne bir gelse?
1: Ne diyeyim ben? Cuma ulan közük siz artık karmel ikideki el kapı hapla da körnemsiz tek. Bir nefes değil olmayı açık yaman bir soğuk. Açıdan da körnemsiz tek. Bir nefes değil olmayı da onda
0: değil mi? Onda emez karam. Ula yüzük tek pek işin de o. Heyran kalın ben. Aşın doktorum yüzük işinem de
1: o. Oy aşın yüzük işin iş gerek. Aşın özü boğan işe en mühim cuma uşurcan. Siz bunda karap yakın etrafınızda bu. Yüzük boğan işe iş diye acayip iş kalıp.
0: Ya normal
1: mi? Kalın ben. Normal işenmeydi o şey.
0: Yakılık layık işenmem de ben bu dakika. Yakılık layık düşürüp işenmem. Ondan belki işini ketken babam de.
2: Uçuklar işkencer yaklaşık ama.
0: Saydullam.
2: Kulduğumda ne olsun aldım bir kilisi de kaç başkan kol. Yeri kesin kimi yarı yarı sen bunu ya başkası bunu.
0: Ay dokuz konuğunu ki maksu ve işin süpsün bak aran. Anlama solo shooting diken bizden ki bir aptitalı var. Onun sızın buldu. Depedim ki ben bunu oturup. Tuluk bir saat tek depedim ko. Bazım bir dört mü bu?
1: O kışın oturup depesiniz bilemeptim de karşınca ola.
0: He depedim ko.
1: O kulak sağmığa ne mi o vakit sizin aşında gep kısap koyu kulak sağmıptı. Fakat kulak sağmıptı. Şuna ola ama İlhamcan bizden şairlik terbiyle atkı ama nakşı diye kısı yizip hazır kıl göz görünüp İlhamcan çö. Buna şiir yizip evet tuttu. Kokmaz uçurcan akam çışık çüşken kuruttun. Aş koyupla caylaydı aş deyirip yap buruttun dedi.
0: Aş deyirip yap buruttun.
1: Aş deyirip yap buruttun dedi sizin.
0: Ama kapta.
1: Aşkı kosak doymaptı digen gap ne gibi şey işilti vap size.
0: Vaptı vaptı vaptı. Bunda yazmam mı ne?
1: Aşkı kılıp he.
0: Yazgı adem digen
1: ne? Aldırmay oturup bunda yaz bizim yazımıza yuşurcan. Biz hazırma demallık nek meydan buğandı ki.
0: İlhamcan Roşen kız sizinle kançılık edemti dedi. Aşağı diyen gep ağa. İlhamcan kançılık edemti diyen gep ağa.
1: İlhamcan bile amış nakşı diye kısı yazış cihet bes şeyim kimin? Kim ben yazsam kim işilte deymen de işletmeyi de işkim çokum nakşı diye kısı yazsam çok. İşilte de Allah bağımı da.
0: Ahağın yakşıyeli kıtlam işletmez çok asas
1: çok. Aşın mı?
0: A müzikat aşının işliği ahan bak buyum da ha. Aşın yaxşı el işləpəs yox andal yazsanız bol ilir.
1: Ay naxş deyə ki yazsam işildilən naxşçılar ba mı o iz birməmin.
0: Yandal iz.
1: Bu hayatım işlə bir işləm qapaqmayım mən mu mən mu.
0: Andal yazsanız boldu ne.
1: O kiçik vaxtımız aşın arzu olurumuz batdı kitab yazımız anı qılımız manı qılımız deyidən nurgun. Anı qısaq manı qısaq deyidən çü. Arzular bağımdı sizin ama şimdi arzularımız bağımdı.
0: Bağımdı.
1: Ayrıplay değmeyen diyendik bunda.
0: Şıkılıp ben o. İğir iğir işlerini kılayım ben o. Bağlı ben oturup zirip ettim.
1: Onda yügüreydi kan bunda ama.
0: Yügüreydi kan. Aa bunda bu. Bunda vatu cihayda bu talan biz bunda topu basıdı kan. Hı hı. Şehir yazmayayım ben bağlı. Ben oturup pek zirip ettim ben de bunda. Bunda sırtlar çıkın. Dok işlerini kıpa koy. Bosu. Kılamda yok yük. Yük maşıldır aydaydı kan bunda. Onda çö? Hı hı hı. Da yol körükün tazımda kötürüp bunda cayı koyduğun. Мында аштын кысан
1: болчу. Деңиздердин үзүп өтүдүган дегендекми о? Көк парвас кып майылык аэропланлардан секирейдиган парашют менен. Ашына ишин алып баксаңыз болмандырас.
0: Шо ашта кышын кысан болду. Мисалы элеке токтотудуган даңкалы багы.
1: А.
0: Ашына кадайдыган ашта кышын кысан болду. Кран айдап болду.
1: Кран айдап мо?
0: Бек үзен пахырлык кес кылдым мисалы.
1: Оямат кылган айдап мында.
0: Эренчилигим тыгым күчөйтү да анда кан болсам да. Отамайм мамды.
1: Хыял сүргөн кесирейл жо ашындакы. Кармай көтүрүм көрке гарыптын шарыкка экен көл жол чыкчыгыз болсун шундай гыр дейди жумо.
0: Нагыш текстине мага жазып бериңер, жакшы-жакшы ижадиятларды кып айтайлы фукам деп.
1: Ха.
0: Güzel Nur Ömer
1: adam. Ажай бөрүптүм кылдыңыз жумо деген билан Güzel Nur ада. Рахмат э.
0: Güzel Nur ада аң жакшы айтман болду. Бу Рошенгүл жазган текстке нагыш этип оран тиклеген немене? Эмне кетма?
1: Нагышчылык образыңызга таасир этти демекчимансыз?
0: Таасир эткизме ашкым.
1: Ой, як, менде ми еңи-еңи мазмунлар чыкты жумо? Мында касса. Мен кызылмай, ичилмай калган йерим бар. Ойлоймын мен, чокум жыкталат ба менде? Ашылык фурсат жок, шарайыт жок, мен кызылмай, ичилмай калган бир жерлерим бар мекен деп азыр ашына ойлойдуган болуп калдым. Чокум мен гаңчан чала алышым мүмкүн мен. Нагыш язсам, нагыш издейтим, ийсам ийтишим мүмкүн жумо мен? Жакшы бир баалык усулчусун болуп калышым мүмкүн те асли. Ашу фурсат болмо. O kızıldı deydi o adam düşürün talat bulduğun nime deydi o aşı kızılmayla maşına ütkütü deydi Nurgullah çö.
0: Eğer siz bağlı usul oynayıp putunuz ilgiz kötüyorsanız kaka yeninizdeki bil oynayıp usulçunun mürsü gibi tank ilerlem siz kelemem siz
1: digen mesela. Yok belki ilgiz umsun bulduk ya bağlı usulçular.
0: Öyle sen abur saçtak digen de sen bağlı ünüp dike
1: kalsam küçük lan. Bağlı
0: doğru he.
1: Küçük aklı bulup oynamayım hemen mi? Midonello koşuluşta maşallah köplekin alayı tosluşuk deydi bu kalçamdan uçuyoruz mu? Ben mi tömür yolunun tömür kiserlikleri doktoru deydi o Ekrem ha? Ekrem poiz kes... Poiz kesiyle digil tas kaldım cümle poiz
0: çöpürü. Sizin çok kıran. Anlaştık sınızın Abdülmüt Aysak'ı ispersin deydi o. Aşının bilmeysiz daha?
1: İlham Can aşkılı bir neyim dedi beni ha?
0: Abdülmüt Aysak'ı bilmemsiz?
1: Ya.
0: Oy o... Ruz Akın'ın riyasetçilik kıpken o keçiliği de.
1: He he he. Aşın iyisi besin dem de.
0: Ay bilmediniz ya siz onu.
1: Güz aldım demallıktı kemil o.
0: Ay bilmeysiz. Koruldu yol haberi versem. Un çenir
1: poğuçuk. Bilmeginin mi bol diyeceğim mi?
0: Bakçık. Koruldu yol haberi. Ma o Neşpistar çoğun yolu işkili yönüşte yaman katlık tosup gitti. Maşallah bekçe yaktı gavuk çürünü. Yüzsen cana eve atıp
1: da. Bek bilkesin bu maçı yönür konuştan. Sen bilmişsin bu adam bazı rahat rahat şeyde anlayayım.
0: Oş Ruzak'ın bir radyo anlatken biz konç konu yerim bu kite.
1: He onu agamını anlatmak.
0: Oh, oy ablumu deysanı bilmi değil mi onu? De.
1: Oy uyakma men uyumaydı. Boptu o. Neyim boptu?
0: Ruzak'ın mı?
1: He. O ablumu efendim uyumaydı beni.
0: Ablumu bilmezsin
1: mi? He. Okumağın dikim her okumsam işten bulmaz.
0: Lekin Ruzak'ı alsa bana hiç çıkılıp.
1: Yetkizip koyun hayal programdan düşken de biz.
0: Vay o ablum taşan tuntanmap sen eve. Turistin devamlı turist sen de koyacağım ben de.
1: Şunu onlar deydim ama maşinamda yıllık teşhür çıkılaydı. Yani kaya diktikere kıkılıp olabilir. Yardan bir yerin lan deydim ay ya.
0: Siz hazır ne de? Hem ya dişti kıkılı oldu hazır. Maşallah çıkamaz.
1: Ma etrafta bu sonsa şiyunun içini mi bağ? Amal bağ çüştüm burun bir yerin lan deydik en cümle. Ma o yıllık teşhür çıkılı çüştüm burun bir yerin lan. Çüştüm ki kalsa ma tam kurguzduğun bir yeri tam kurguzlanmayı kaldık en. Çüştüm ki beştim ki kalsa cümle. Buna Güzel Nur edemdek bulmamdı çoğunla yanıl yakışıcım o aşkılıp. Tırışına yuşurun talatlarınız çıkıp kalışı mümkün de. Min ilham medet vermekte. Rahmet siz gel cuma aşkılıp. Şuna açtım da küşbelse adem gel.
0: O kanda iştisiniz bir karı yakışını çatap muşuna bir üyürük çıkıp kalamı ki deyip ümit kanda eklem bir iş bu.
1: Unç ola dek etmen cuma aşırcan.
0: Aşta. Yerken birinci baştan olsun ki aldı ki yolla şunda ravan ki herge uçurunu badam taksiye verdik. Elkan bozdu az uçurunuz.
2: Yazıcılar çıkıyorlar. Ben kızı kek uçurayım ha. Adam büyük başlar bu. Ben pek de gerekmez.
0: Açta kızı kek kılınız mı?
1: Aç kılanmaysız, itemeysiz siz. Bulanmaysız deplı mina şu yaman biz git parsız.
0: Oy sizin açta
1: kılınız. Ay Nurgun ağlı uçurlar uçuracağım yok vakti şunda amdan geplen. Acayip yakışı kek kılsız kek cümle deyip şu dedim uçuracağım kek kıl koymayın mina şu biz itim. Bu musman xeylaş kökler kitettim de dep koydum.
0: Ula açtak sizin yalurup sizin oyununuzu görmekçe cuma ben de koydum sizinke. Akette yapıyoruz.
2: Parmağın yapıştık o gidin yolu kabire. İnemek bakansın ağzı kızıl sıra. Çarısın garip ki maçın pekçi.
0: Doğru makul.
1: Аблемет эпендим дейди, 5-2 правага кандай материаллар кетеди, канчалык пул кете, маң бир дапаген болсаңла дейди.
0: 6-7 миңге кетеми ке?
1: Ошончолук кетеди ке 5-2 правага. Амда унун ушу кимликиңиз кетеди?
0: Кимликтен бирип пул кетеди. Окусуңуз болду.
1: Саламаттык текшерүүтүп бирип окусуңуз болду да сизге. Мектеп керекми я? Мектеп тавсия кылыңла десек.
0: А ешиңиз 20-да аштакчан?
1: А, инок 21-ден иш болсун. 20-ден иш болсун болду го дейди. Аңлоочулар тавсия кылсын болуду жума мектепте.
0: Азыр неде, неде туруп атасыз? Шунун карта ма аңлоочулар бир мектептен тавсия кылбасын болдур ошенге дегендек. Аны өзүңүз бир даа Мухаммед бек.
2: Дожанчу сиз тактып баасыз, тактып баксын каналдарыңызда.
0: Дейди.
2: Айтсак бир талантыңыз бар.
1: Токтукка калыңыз иштетмей ишине тайнык кия кылганды талантыңыз бар дейди жума мен. Карап туруп ишине деп.
0: Тактып талап.
1: Бир ясетчин ашында тактыкка кия кылсыңыз. Кылсык баксаңыз.
0: Обдан кеп эмес жума? Бир
1: ясы кеп эмес ашы. Яхшы кеп эмес.
0: Жок.
1: Ясы чек түшмейди. Ясы чек тарапташ түшмейди у тактык кулык.
0: Мақул. Эйкай ай.
2: Мау намам кулану алып кошуну сураган кена.
0: Нам кулактан кулак кеткен пулуңуздун тежейдиган мол игирин ашкан буду деп. Бир телефон кыйтыңа биз ачты элек, ачай деп калды.
1: Ал 10 менен ачам эки.
0: 10 менен ачты.
1: Шүрөт экимен ясал кулак атты. 10 менен ачты.
0: 13-59-75-75 деген номерге телефон кылып, мен молли гырын алмаштырай деген, аштыңлармы деп сурайды.
1: Асаңламамды деп жома.
0: 13-59-75-75.
1: Шуның эле Салфанга 12-нчи отурунун атрапы машинала алайды жык деди. Мана машинамдык Акбаржан учур жолдопту жома, рахмат сизге. Биз кылмыз, йыллык текшүрүшүнө вакыт тез, өзүбүз экитип, өзүбүз экеп бермиз дейди го.
0: Э болду экен, баямалык йыллык текшүрүш кылды, вактым жок деген алуучумуз ма, Акбарга телефон кылсаңлар болду экен го.
1: Мен кызматтыкке алып калсаңлар, мисалы, э машиналарын йыллык текшүрүш вакыты түшүп калса, өзүңөр ма уруксат сурап, яки мен иш кылма, аксызып калса, Акбаржанларды жардамга чакырсаңлар, мана тайя экен. Yıllık tek şu çıkıp ekip yer iken kandan kolayı mı da uyulsan lacı mı? Ben kolayı ya.
0: Şu. Ay şu. Ay dursun canım telefon kısmı oldu.
1: Doğru doğru.
0: 138 4 tane 9 01 42 şuna bak. 138 4 tane 9 01 42.
1: Aşınan telefon kılma ya.
0: Abdurimka.
2: 174 oldu ne yolu sağırın. 20'de şimdi başlangıçtan aldı da başını serkepirek ama yer
0: bu. Boldu. Мао жудин пифадан шаарчы карап маңдыган шийса жолдору сал тосок деген учурны тапшырып алдык.
1: Мына дейди. 2 правны бивасыт ылтымас кылса 6-7 миң койго чыкты. Бирден мисалы зыңжа кылса 13 миң кой, 14 миң койго якын чыкты. Себирден зыңжа кылса 13 миң, 14 миң койго якын чыкты дейди.
0: Хата болуп калды жумуш кеп.
1: Сал туура эмес го, э?
0: Хата болуп калды, мен чи болган чагыда.
1: Ма машина 5-2 правын алыман деген аңлыгычымыз чо, нәдекен дейсе, үрімчі, рұңхычың атырапыда, мүшеді тұрмен. Мүше атырапты кем үші 5-2 правыда оқытылған мектеп ла босы бір тәлсия қағамыз.
0: Үрімчіден, үрімчіден.
1: Үрімчі, рұңхычың атырапыға екін бұған шопырлық мектеплен білдіған ла болса, 5-2 правыда тәрбейлейдіған. Бір тәлсия қағам болсаң ла, дос Жудин пифады шаарычы карап маңганда шисан жолдору азыраак тосулушпа деген учурду ма көз эбетип турак мен сизге.
0: Бабыр кызып алдың деген кеп жүрмө ма Кашкарлык таксилерден Каргай таксич кыздыңке. Кашкардын ма Кызылдөө жолдун көчөң келдим ма кадимиш айык жана ма жолдор раван экен менин ма бекли Бенгуа машина деген ба деп айтат эди.
1: Ой айтып болду. Менин айдыгым келди ма аэропланларны эми дагы бир айдап учуп баксам депчи. Ойлуш болду го. Менин айдыгым бар экен аэроплан айдап максат кандай болгон депчи жана ойлойма.
0: Siz arplaydınız. Bomas mı ki deyim hemen. O bir cevap çoğunuz.
2: Yaxşı ma uşurcan.
0: Yaxşı.
2: Məsətin sorğantı ma o siz elan qığama kapanma tılsın numarına bir dertlersiniz. Boz yollar dersiniz otuca da çoğlar nasırıp bir.
1: Kaxşan dem de.
0: Kaxşan dem. Oğlan
2: bir kilay digen. Kendi gönlüm uşur tutsam elan bilen vaxtına çıkmadı.
0: O Kaxşan'ın numarını bildik Allah'a olsun bir tepeken bosan alıp dike Kaxşan'ı yani.
1: Ашы Кулжидикине дейди го?
0: Ха. Кулжидик Кашалдын номерин билдиң. Мен
1: азыр ма демалык издейли десек
0: имканият жок эмес азыр.
1: Болмаган болсо тип берет ок. Кулжидик алгы учурмуз ма Кашалдын номерин билдиң яки энек орнун билдиң. Орнун деп басын болдуңуз. Орнун деп берем эмес азыр. Сизде беремес жок да.
0: Тонерч көчсү да?
1: Тонерч көчсү экен го шек басым.
0: Тонерч көчсү кырылып ба шеде.
1: Онда алсы ашегил кирсон телефон номерин эне кылмайлам телефон кылмайлам э би басты кирс урумы чыкты го онда бек.
0: Шо.
1: Алдын деп коймусун болдуган да?
0: Yoldan dep koyuş o birinci ikinci kat üçüncü kat dedik boşanlar uğrun dep koymuş bombaycı mı
1: bombaycı mı aşna acık mı ki
0: tört kavet yem
1: toşap getirdim o niman çula kavap yiyen demdi
0: o amrak o okşay demez bana ki Riyasetçiler yakışma Şincan'da çönün aldı da maşallah sel köp ikkala tarafda deb fotiga uchur yollabdi.
1: Ay, rahmat. Hamkor kelam uyushtiklam uchur yollabdi. Men xo'ya ko'rsam, mashallah, sal ko'p do'stlash yo'q. Uzun bo'ldi, men uchurimni o'qimining oldim uchrab qolsanglar, lekin ko'nglimni bukib qo'ydim uchurjon.

0: Dəb həm qar gələm yüş orındakilə şünə dəb tücümün sızgı aşınaq.
1: Mənim də qanlı yüksə
0: polikə. Sən qoğut qoyub də. Hə? Sonda mənim də uç orımda qoymadın dəb sızın
2: əqçəm. Hə?
0: Uçaqla qoymaydı.
2: Ma, Mahmudcan, ay, ondaq oylab getmən. Toq-toq deməngla, qızıqçı dağla.
0: Hə?
2: Toq-toq dəb, dəb balıqı. Biz xap olmasaq, Mahmudcan ayaq durub səkirəb getdiğən gəb.
0: Mahmudcan,
2: mən tərəf durdum mu? Ya, nim sen
0: Şunda amdan.
2: Sekre mi? Tak tutuk tutuk. Demem de bu. Demesin bazı vakit başta tak tutuk o.
0: Ay başkalar desin mi? Meyli uşurcan. Siz kışımdaki adam başında min tak tutuk desiniz ki onun kememdi.
2: Biz de tak tutuk o. Bazı. Roşen Gül'ü
0: Roşen Gül'ü çakma ben sizge. Ulduk bağında dostlar taraf tarafını siz bilen körüşküsü bağlıqın dep ketken idi. Roşen Gül. Vay unçu ola kıp ketmenler dedi de. Aşı ne dedi mi? Demsim şu o unçu ola ne kıtışına neyim oğur ne? Köygül kapti. Ooo yedin köygül kapti gitip doşurcan.
2: Onda mı kama de?
0: Ne? Oy mangal aşı ne dedim ya. Mişi adıl aşı ne dek ettim ya.
2: Şu ay iş küşkü açıdım ya. Baktım o. Bırsım karam koymuşsa.
3: Bana ne ben ne yapmış kaşlarını aldı da ben. Başka kolay getirdim.
2: Akşamını aldın da çıkılaydı?
3: Baş aşkanlık işi de. Aşkanlık
2: işi de. Telefon numarı sorap ne yapın? Telefon numarı var mı? Radyo sorap atın hepim de.
4: Numar halta şişi.
2: He?
4: Aşıbadın çemir.
2: He?
0: Aşıbadın çemir.
2: Çantı.
0: Ay rahmet rahmet. Umak. San fago ışkanla körük seppe sanla almamdı. Kün tosulup getirdi bir şey bir körük sağ sanla almamdı dedi. Manım aşınamdı ki Ekbercan cümü.
2: Buldu. San fago'a.
0: Eh aşağı bir körük selişin oyl şeyle biz cümü.
2: Lağat işkilerin kaçış deyme san fago ne?
0: He.
2: Kaçık vakit hep olalamayız.
0: Hılı. Materyallarını bense. Hılı tezzey biz lan kolumuzun hılı tez iş çıkıda. Keçile postum sivittimiz.
2: Bir 60 yaş kısa hep olalamız mı?
0: Oy özümüzle samayımızda yardım çakırımızda. Alımcan çakırımız, Mahmutcanlan çakırımız. Hemimiz emniyetini saldıgan bulsak on 60 yaş küçük yürükse büyümeyimiz.
2: Ya işkilerle saldıgan şıp kıyıp kaz demiş.
0: 60 yaş kıldıgan işlerden cık ömür ta küyüklerle ütketmesimiz.
2: Piyadla ötüdüğe yolu oğandı ki.
0: He.
2: İşkilerle sepil alamız mı ya?
0: Tümürün de yakışkası. Hazır küyüklerini 3-4 günde sepil oldu.
2: Çatak yer şu, kömürünün buruşçunu ben götürsem, yen buruşçunu siz götüremeyiz demez mi? Bir çatak yer şu aşu. Kepşerleşin oku, ögürüme ben bu oldu.
0: He.
2: O için hep çıkıp, aşağı kuraştırıcı varlıkta bize cilik buyurduk siz.
0: Bu mu gidek mi?
2: He, şey bu lan mu gidek biz cuma görük ne? Ben de mesele yok dedik.
4: Bunlar halka şişi. Aşı badon temel.
2: He?
4: Kanton.
0: Ay, makul buldu, rahmet. Ay, altıncı kilin makyoduk uçuyoruz, onda anda dimancı bu. Pişadis bulamdı, siz oyla pek ne aşıcın?
2: Ama özünün göz karşıya karanamdı.
0: Kim doktor xana ma o kızıl yeşil çıraqdı bəlkə dostluq getdi degan uçurunu royal evətdi. Cümbağının oldu ikəni işkin doktor xanının ma yan tərəflərdə aptımı bulla sel köp degan uçurunu. Ya ravan depdi ucumu? Yığınlıq işkin doktor xanının oldu ikəni qoşulun işdə yollar ravan depdi ucumu?
2: Ağ kepdi, appaq kepdi mənə.
3: Qozgudun yorqaları. Yeni oy kızıl çıraqdı doğ məcim ağan yeni ravan. Qarşı tərəf maşın təkdirsən.
2: Hə, maqul.
3: Sağ ol, sağ ol. Şimdi də sonra dostun. Hoş
2: Ee, makul, rahmet.
0: Makul, makul buldu. Rahmet sizge.
3: Oy, Rolkocalı dostu ama Altay'da törtme attı. Mağlı, Kınarlı Tırat'ın kege yürümüşten aşı. İşyenge Erdil Cikra, Kızıl Cikra, Solgaylı Cikra, Kızıl Cikra da eşyede. Dadınca aşı oba. 3 kilometre çıkıda şu Rolkocalı.
2: He. Andım ma erkin kamı dışarı yollup da uçurun üç katım uçur verdim ey bir anı olsun koyup koymamız lan hadi.
5: Yakşı mı? Birinci sütü uçurcan.
0: Yakşı mı?
5: Ben bana kocunu anlattım. Güzel müredimizden başlığını yaktırıp anlayayım lan.
2: Güzel müredim.
5: Güzel müredim. İsmi tutu. Ben iyi tutum ha. Güzel. Nasılsın ben. Radyoda anlayayım.
0: Eğitim aşırı.
2: Мені дебіде гүзәл нұрәдәмді кін тақсын бәк яқтырп аңлайым ә, бір көплет етіп берім гүзәл нұрәді.
0: Ашына дедім ә?
2: Деп, мұдақ деген немі ол?
0: Әмен тұқы гүзәл нұрәдәм нақшыларын шында яқтырп аңлайым ә, өшірден сізім еттіктің ә, деген оқшайды деп, мұнда аңлып апты мә?

0: Canını bakıp otlu xuma
1: közle.
0: közle.
1: Am jan akşlan iyi talsa humam deyiz.
0: Bir tıkımı ne? Bizimcik esak boldu.
1: Müşincilik en saklı bol değil deyip özünüz görüyor.
0: Boldu.
1: Terpiniz acayip tövencim o şurca.
0: O etizgi bir bağıtça, etizgi kaytıkça, etizgi dişli geç, etalık dekili bolsak boldu ya.
1: Anca mıçığın şıplı boldu ama özümüz götü, özümüz de itibirimiz de kalın.
0: Hem de yaş bu yerken genç çaldı, nakşe et deyip, kaçan tuğun olup kıpoğalı oldu. Boldu ya, hem de paylaşı yok nakşe yoluna gömüldü. Baldır başlı mıydı konuşuyor? Baldır
1: başlı mıydı? Pekat olmasın, öydükilerge, bana şimdi dost braderler, bir yerken dostum, bir şiki kız, bunlar nakşe et deyip, bana bir ulağ bir ye bir keyfiyat hoşallığı belki de kim bir nimimiz yok şu mu bizden oylasak.
0: Bol aşılar biz gitmez bolduk o biz nakşet bir birem de kulağa.
1: He mağlı uçumuz güzel nur edem naksını yaktırıp anlığa bile güzel nur edem bizim geplerimizi kıl yaktırıp anlığa atıdı hazır he.
0: Şu. Hı. Hoş dakika kız. He. Erkam cevap çoğunuz.
2: Riyası güle istiyonan naksını iyice istedim ha. Rekme izle gel Ahmet.
1: Gördünüz mü bizim işini atıdı Erkam can. Ay Zühre adam ügün atıdı o nakşe yetişini.
0: Çıkıp ögünü atıdı daha çıkıp.
1: Biz ügün sekni bulduk.
0: Keçik tıkı ya.
1: Yakşı bir ustaz tutup ügün sek oldumuş. Güzel Nur adamın ustaz tutsak anda aldıkken.
0: Bunun gibi biz düşenmeyiz. Biz ne ola? Et alırdık adamın et almaz kıp koyam ikken değil mi hemen?
1: Gep mi kılamaz kıp koysa da. Ama davandaki tiyan şamakını al yolla şunun da araman digen uçurunu. MS 96 evet tuttu. Cuma rahmetsizken.
0: Oğluk digen gipin oyu nakşet kaçırık. Digen gipin oyu ölüp.
1: Ne?
0: Şunu ona
1: burunda itala verdim ben.
0: Oy mi yani mandak ettim de ben buzu bandı bunun aksine.
2: Buruyoruz yatını tut, odu da yol kayalı. He. Sen yolu, şahay yolu bulsan, bildiğin yolu yok, parmağım yolları on.
1: Makul buldu. Rahmet. Peki aşında köydüm ben üst gözümü ile ha bir tehrir, muherrir bir akımız. Aşına nakşını anla değil, nakşını anla boğandı ki aşına tekisini tehrirle oturdu ki. Ma gap ne mandadı soldu esli. Bu gap esli mandıgarak değildiğin gapti. Onda tehrirle oturdu ki encümü.
0: Aşta terlep konuşun bulmaydı. Çok bazı da bir cep geplerini kıldık geçiyor aşta. Bazı bunun için çok. Aşta gepler doğru emez bazının ki.
1: İlnur mu bana medet ilham verirdi. O şircan aşta digini gülsüm nakş yizine erişen gül. Yizine ayılalı çüşü programıdın da. Ben şunu da dedi.
0: Körgezimden aldı Ravan. Yani sen de 8 tümenge prava öğütüldükken. Benim bir ağınım okuvadıdı. Uçuş vaktiniz 30 saat geçiyor işte. Aa uçuş konu ne kiço?
1: Uçuş konu ne kiyaa?
0: Aeroplanın ki.
1: Aeroplanın ba?
0: Ya 80 ne çimen, 100 ne çimen?
1: 100 ne çimen, 80 ne çimen
0: aşında. Yükün işe kaçtık
1: ya? Yükün işe kaçtık, sel aşında ki bombağın bulsa yükün ettik bizim için. Şimdi sen 57. oturma kitabını aldın maşallah sel köp yapma hoca. Adilcan uçur yollaptı ha uçurcan kam.
0: Şikin doktor hanı geldi. Kızılcırak, Bektosu
1: geldi. Nedir nakşı etti uçurcan?
0: Acep köydürdü bu. Bu can ne diyeceğim nakşını meyve
1: mi? Boşurcan nakşıysa
0: elkan bitti mi?
1: Boşurcan nakşıysa şiirden çünkü şiir deklamasyasını azrak mı yakşı itti?
0: Olcuk ki kahşal kahvansın orada tonlar çıkıyor çünkü kırıp udul mansınız kahvkanı üstsiz tep salam cevap çıkıyor laptan bana. Esli mi yapıyor onu?
2: Böyle tutup yol süre kimseden yollar avan.
0: Davan Tian Shan Wan Ke'nin ki aldı koşuyorsun işte yollar ravan diye ofçur ne olmaz evet.
1: Aslında ben siz yap yaş truplu kıyır kapsız cuma azrakla gel kısanız öpkeniz kitadan bu kaptı. Azrak öpkeniz asran. Şuna ola ama Elkam Can mı bugün normal işleyimiz hazır mı? Fulu, Cahyuan, Şoçu yolla şuna yakşı amdan de buçurulan yollaptı o Elkam efendim. Rahmet sizge.
0: Oldu. Şuna ola. Abdülhamid'den Veyko doktor.
3: Oy.
0: Tabii ki.
1: Rahmet, rahmet. Umut, rahmet. Rahmet. Şuna ola ama Mr. Merdan uçur yollaptı. Cuma Ruşengül'e de siz mağabey psikiki kisellikleri bölümünün doktor buluşka bek layık kilsiz. De. Ay bu okuan adamla okşumaydı cuma zaten. He, bilvap da hani.
0: Böyle 10 adamla emeğe sakıp çıkırıydı ha. 10 kırıp bunda
1: kaçırdı. Benim şu psikiki kızgılığını mı ne? Müşteyat azarak talantım balıkını. Ya rast oylaşkan ben çoğu. Nimda cıkışlan oylaşma edeyimsin ben.
4: Beycan vakti saat 10.
0: Anla vatkınınla 174 Kattas Senet Radyosu'nun.
1: Ettiyelik yollarınızı biz emra programımızı.
0: Programımızda Ahmer Vahit 10 zavutunu kollab gelip vatka istimalçılığa minnettarlık bildiriş için. Dağımlık tırışı vatkan hem istimalçılığının sağlamlık için dağımlık tırışı vatkan. Ahmer Vahit 10 zavutunu.

0: Altınikle alahide talep kılığa akmer vayetinin ulları, yağları, görüşleri, açısıları, organik görüşleri, katarlık mesatları
1: Ma bir anlıkçımız bana bir ciddi uçuyor yollap tıka uçuracağım. Mağanın bir gerek yüteyle. Benim babamdan ma kızıp kaptı. Kırık çıkıp get hazır. Yekenden kaşkaya gımandım. Sel tezrak benim kalışçı mümkün. 110 telefon kılmam mı ya? 122 telefon kılmam mı?
0: Kaç nakıl telefon kısınız buldu? 122 telefon kılığa.
1: Uçuyor mu yollap koya ya?
0: 122 telefon kılığa da herhalde telefon kılıp. Şu akvalında ma o balam bir kızıp gitti. Hazır doktor kanı ciddi yapmağın dok. Hazır turvatka ordu ma bölekte. Sel süratini aşırıp mağandıgan da kıp durma. Hatta sakçılarımız aldığımızda bağ mı yok mu? Şu meseleyi bir dokulat kılaydı gentim. Silahının yardımınla gerek yok kaldı bana adaptan.
1: Kaysıl bosu buldu ha? 122 bosun buldu, 110 bosun buldu.
0: Bu geliyordu. Anladın, 110 kursunuz mu? 122 ulap yerde, 122 yıl oruna? Bir vasıta.
1: Aşındak.
0: Ciddi doktor kanı mı aldı o tepçi mi? Anladın, bir hatarlık birinci imanım da koyayla.
1: Bir hatarlık
0: değil hakkında. Doktor kanı iştik varımız da. Yeni lan bir hatarlık mıyım cuma? Bir hatarlık ipek dikkat kılanla. Andın o programımızın ki optimal kulübü palitimiz gelmiş. Namı kulaktan kulak yetken. Namı kulaktan kulak yetken. Hemiz bulduk o. Molly Grin Abdullah. Molly Grin Abdullah katlaşkan. Abdullah almıştırdığı anlaşılırımız okuyup. Mesela Molly Grin'i verip almıştırsan lan. Buldu Allah kılıç numarı. 13, 5 tane 9, 75, 75. Şimdi yandık yanı istil temizde şürüştük palitimizge katlaşkını bolsa. Sertem Kroren Kalıgücü Ügür Hansı. Sertem Kroren Kalıgücü Ügür Hansı. Verip Ügürlerini işçip kesenler bulundu. Okşaydı o Ügürler cuma çıkılıp.
1: Onu üstü geldi mi arkadaş? Uğurlular da, Nurgun Uğurlular da Sertem Kroren Ügürlerini ki dokunu ba.
0: Aksu'da Seyfi Guançan'da.
1: Yeken'de.
0: Milenmiyet Allah Vazırı'nın yanında.
1: Maral Beşi'de.
0: Tayhı Guançan'da.
1: Korlu'da.
0: Davaza'da.
1: Atuş'ta.
0: Vay, Guançan'da.
1: Atış kalık meydanında o değil
0: mi? Kalık meydanında.
1: Şimdi Kaşka'da?
0: Kaşka şimdi Şinhua kitapkansın yanında.
1: Oho, yakışı cümle. Asıl tuşka bildiğiniz kadar eslik yaptı.
0: Oo, hem de bu. 3-4 ay oldu, 5-6 ay. Aşık az dep, az rus isim tutu olamazsam siz de kapamam deyip.
1: Siz kadar iğrıla kakamaz. Şey, tüce hazır diyen gibiniz hazır bilemeydiğin bu. Sen en sırat kentiniz konuda o kit vardı deyip. Göğüş pazarının aldığı yollar sen Ravan diyen uçurunu iyi sil temel edip tutucuma rahmetsizge. Mahmutcan nimildi saçsın zanlı kıvatı dul deydi o. Pislik mesajsız bulun da bizim zanlı kıvatı dul. Lekin ben rast aşına pislik mesajsız kinişkan ba. Mahmutcan.
0: Ne iran ben ne aşına. Şunu anda ulağım işe mesaj atmadım. Sizin çığınızı batırsam.
1: Kinişkan ba cümle mesaj ben sen bulundu Mahmutcan. Çakçakım di, biraz işte estağfurullah yakıldı. Ben şimdi estağfurullah kabul kıldım o gibi.
0: Şu an ama Eko ya... Oo, edip gitmiş salam buldum, üçüncü ikilerden ben.
1: Eko yayı uçuyor yolla yaptım, yan azırak vakıf ayken.
0: Onda hop, sizin o bana değil, ben de yerim.
1: İşkin işken bacım, ben çok kösüp koyayım siz yani. Ndak. Okup, da ağan kinişkili hau diyen. Şimdi sen gavca, garipten şarkı karap mangan yolun işte, maşallah bekçek, şunun da aslamı yanılattığımız da uykuşunda uçuyor yolla yaptım. Rekün sizin davalar baksam kanda aldı ki. Kaç kadar mı halk meydanı için kua kitap kansına yiyinde aşırı kua kitap kansına
0: yiyinde. Davalar aşkım maslaşmak durmalı mı hemen kızım. Maslaşmak mı? Emes de hata da bir üzerimde. Hata melum kılıp ondak emes de.
1: Hata da bu. Kaç kadar bir gün yağmur yağam diken karapakkan basanla. Ne çıkından yakı yağmur yağıp kaç kadar da bu. Kaç kadar kel güsü 24 saatlik hava rayı akbalık şunda karsak. Hava uçuk da bu. 16-29 Celsius gradusca. Şey deptem diye. Yağmur yok gene.
0: Erkin efendim şorunuz. Erkincan.
2: Şu Sertem'in ki ucuva tarmak onu içiyordu değil mi ulan?
0: İçi batı da.
2: Hayır direkt içiyordu. Uğurlu bir dertteyken bozulur.
0: Aşı içilgan dumbak çakan vakti biz barmayız.
1: Aşı mı?
0: He. Nağır çaldığı vakti var o.
1: Ben barmendim.
0: Nağır çaldığı vakti. Siz basınız mı öyle? Basınız.
1: Şu başına mangınkan yerden ben bari ben dep bulaş minip doladı.
0: Ama bamayım ben
1: de. Hemen aldı da.
0: Bamayım ben bu adı.
1: Neymiş ka?
0: Oha ben gerek ettim ben. Nuh sen şu doktor hanımın ki oldu dikseni unutup kaldın lacıma o sertem ne? Эле макул, Кашкадан, макул,
1: болду. Илхамжан, бул эмне агай бул?

0: Canım var demə.
1: Keşlerde çüdinkinrek mu bir kat tutsanlar nasıl şu aklad bağam bulma yuva bir yere gittiğimiz mi
0: o çapçal ne ki acı otturdu bir ya da aynel iki yüz kavatlık bir bina varken o aynelleyek bir etmem mi bade
2: görüyoruz ya da bu dörtüncü ayda mı dörtüncü ayda Cenab-ı Sincan'ı Uygur Kuvakçı'nı kuludu Şimal Sincan'ı yöntülük Uygur olurdu. Olması uçurdu, avarayı ısın, imisaylar dayandı. Şunlar için canım da diyeceğim bu ağaç. Canım için canım da giyiyor, onu
0: O yüzden uçur dayandı. Ama ne işgayını aldı mı o işte bu uçur yollamada?
1: Ahmet Niyaz Kasım efendim uçur yollap durgumunun muci gazçakıda bugün hava imtihan uçuk. Yağmur yığış ihtimalleri yok. Hamallarımız, buğdaylarımız yağmurda kalan hazır. Aptap kalı ısınğaç oturup hamallarımızı yögep, sulyağını içip, kançılarımız ne? Aptapkı sevatımız neydi?
0: Ünçiler.
1: Ünçiler ne demek çok şeyde? Radyo alğaç, ultrup hazır. Ünçiler ne? Aptapkı sevatımız neydi? Ahmet Niyaz Kasım efendim.
0: Mujundak aptap çıksa 5-3 günde, 3-4 günde bir kuru kite.
1: Kuru kite,
0: ha? O şey yolları çıkış yeğize bek tosulup getip de o diye uçurdun. Uyku çevet. Cepat attanlar. Cumalık cepat attanlar.
1: Sel cepat atıp kaldı ya.
0: Cepat attanlar.
1: Mafarın bir uçur yollaptı ki. Aptomobil ne? Ceya kıldıgan mı? Dıncı kıldıgan mı? Nerede bir cergil buludu? Tiyerşen çüğü cıngı tiyinde bir cerem ya çöğben soğuk baram diye.
0: Çöğben soğuk yer bicirsiz.
1: Tep şuna deydi.
0: Çöğben soğuk bicirsiz. Tiyerşen
1: çüğü çöğben soğuk.
0: Onun yolunu ahırıp ektik daha canlı üstüdük çöğe aşağı basınız
1: buldu. Aşağı bas buldu ceya.
0: Buldu buldu.
1: Makul buldu.
0: Ay daha iyi derecelik çöğben soğuk şu. Basınız buldu.
2: Böyle ziyatları tut. Ozunun yolu kavriye. Candan yolu ravan.
0: Tita o ina otam siz tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak
1: Ema müzikin keltirip çöbür kıl
0: Yakıp bir kırkını
1: Bakı cilun meni yazır toylağı verip müce otturgu çöp solu oynamaydıgan bu kaptım karan Ay iş otturgu çöpsem bile digen hıcıl olup müşü Bir kıl tutkulum kemeyi birbirisi aşıda hop kaptım karan
0: Hiç bunu da yapmamak siz.
1: Çık yürümeyken dike çoğu sırtlar yürümeyken dike toylağa çık bağımıgan dike aşına yapmaz ki.
0: Şu cıkarak verip durun ameliyatı koy yeşil çoğayga sırtlar kelerle şıpkı ben katıracağım oynaydıgan bu kitinde.
1: Oy kemeydi kemeydi oynuysam ya putum kemeydi ya kulum kemeydi aşına. Bir yerlerim dike hıcılıp yüzdürüm tadışıp dike aşağıda.
0: Bakın köneme yatsın ha.
1: Aşına yapıp kaptı mı?
0: Pat pat cıkarak verip durun toylağa. Pulun adlam sonra yazdırıp
1: vay ama toy diken barım deplı bağlı olmasa hazır hem de. Olsun bosu bulmam bağımam da toyga.
0: Bosa?
1: He toyla bosu bulmam
0: bağımam. Olsa sen etrafı onladık da toy kıldın ha?
1: Kamı de toy kamı de. Olsa sen toy kamı.
0: İşkırtım toy kıldığalı yok mu ki?
1: He?
0: İşkırtım toy
1: kıldığalı. Ya onda alamı bulmuşsun hem de aş.
0: Ulan tüydün.
1: He ondan bulmuşsun siz mi değil mi?
0: Ya değil mi hem bulmuş hem de. Ben boş toyla yok da hem de.
1: Yok he.
0: Hem de bu toy kovasınız. İşin oturdu kata atırsız hem de hem de bu toy kovasınız.
1: Her şey hazır sahip kan bu başındak.
0: Ay kata oturdu ay yaş bilmem kaldık
1: mı? Koldaş bulup ben çı.
0: Domayım ben tek baldır tek met domayım ben de turdusun domayım ben yedi.
1: Ay sizin ama turguzun turgan kaçıyo teklif kısa onu azrak şekil cemal bağımında o bu işlağı tamında yürüp bir taraf kılalaydı ademlerinim de turguzun
0: o yaşlı ya o yaş çoğun turduğun ya o ya
1: bu yıktın bir en dostunuz sizin turguzma yapaksına köngünüz kile o anı turguzup mu an mühini turguzmaptı aşına yamanla kıldıkken cuma hazır mesela toylağı diyor mesela nilki
0: hemisi
1: vezip tapşırdık ama birisini sahip kan birisini baş sahip kan birisini kız beş mesela ne ya ki birisini pul yığdan kıp aşına vezipi yazmış mı ben dostlarımla köngünüki kaldıkken cuma uşuracağım
0: Cepat atmadım demek
1: ki onu yapalım. Beni yakın köyümü de. Beni aşında vezipi yazmadı deyip çok yoğunluk yakalığa işler bulduk ya. Yoğunluk yakalığa hoşum mu sizler? He?
0: Benim yazmayı cıma ola.
1: Aşına mı?
0: Asal sen de gidelim benim çoğu.
1: Yazmayı.
0: Vallahi. Onu diyen de.
1: O ya turdusun turmayı sayacaksın siz. Bir de maya git bir de maya git mi? Bir üstünün koymayızsan.
0: Turam da ya da. Bir takap. Takamayayım mı?
1: Ay uy poskamlık abdu hazır ma ölünüş kıyıt ağıl menip tike mübarekler koymam sile mine ben hazır ölünüş kıyıt ağıl mağdım deydi uşur can
0: ay mübarek olsun abdu
1: ay pekat hoş yağmıdık sizge tebrikler
0: ay özü bile teçkedik özü bile kaldı
1: ay hazır yama ayacan ay ölünüş kıyıtın ağı için bir film işleydik ya hazır ya toyla şunda o gitti şunda kışkılıp bir kıl Dağdığılık bir balıgan bu kitapta ölünüş kıtıday. Mübarek olsun.

0: Onsuz bilen 5 bolsun bırakılıp yürü yürüyüp ben birden birden beğenmeyi mi?
1: He açtak bir yürüyüp. Açtak kısmı toluk yok aydı o. Bombası yeni tokudu.
0: Kanı yüzünüz ahval karan hem de.
1: Maturpan o bundak küllerim bulduk acım o. Şıkılıp salkın tikir tikir yağmurum bacım o Maturpan'da. Şundak salkın dedim akıl Sefa.
2: Vay vay ima gini de sana da kosula.
1: Vay tek tuttunuz mu Sefa? Yemin daha sağlıcın.
0: O bilik çabdur gibi canım okumaz ki hakkımın evrimçide yağmur yağmaydı bugün tünü gün yağmurgan yağmur bugün yağamdı sıktırgıl bu musa ne de yağmur yağdı yok ki hakkılıp de ben de o derizden marlap mı da ütkünç yağmur bakken değil mi de ma meteorologiyasını azın temelge avaray malumatı kırtan onun ikin gek vatı ben
1: şu anda ertlik hava uçuk olduk ya ögülük hava uçuk olduk temperatura yeni örleydik ya
0: şu emez mi ettiğen de ısı kuduk koysa da tosulup durdum kualiyonun kendi şik tarafta edip şakırcan şuna uçur yollaptı
1: abikirim
2: sol kavre başkavet görüp açıyoruz sayısı mali olur maşınlısal
0: Makul makul buldu rahmet cuma.
1: Dur daram.
0: Mahu aksudu ki turgun cakamlanmış maşansın hazır gıç olmuş tipi hem de.
1: Ez kılan sot karız kılan bunun amal yok amda. Karşı tarafın yeni bir sepul yokken şu vakti maçta değişken o bir ay oldu. Bir ay oldu taksisini sokuyup tep. Töle pekül olmay. Aştak kovadı. Bütün meseleyet karşı tarafta. Sot karısı kılınan bunun başka amal yok.
0: Başka hem de başkıcı bir amal yok hem de
1: yok başkıcı amal yok. Aşk sot karısı kısınız buldu.
0: Sebir pırağını aşık pırağı götürüştüğün kançılık vakit. Kançılık pul kite de ma efran sorapsa sebir pırağını aşık pırağı götürüş. Kütay gülümayı da aşık pırağını bir vasıt alamaysız. Efran. Dokuzak yolları da maşallah ki dostluşuyor vakti yani uçur ne royal evet tip tocum o taş korgandaki tağla da pay tağlan resim tatip evetken.
1: Ben şirayla hop gitti ha hop bak kar yığıp.
0: Maşallah ki öp dostu şunda şirayla kar yığıp da edeyim ismi.
1: Oğuz şehri ninki ma o.
0: Şi şoşu.
1: Ne oldu ilgar malim?
0: İlgar malim muşkocular ravan demek ki şu şi şoşu.
1: 11. başlangıçtan aldık yollar ravan diye uçurken de bu ha.
0: Ravan demek ki şuna oğlan tatlıyı çık getirmez mi ilgar malim bir kazır.
1: Kim bika,
0: İlgar muallim bika işte yümekte. Ama Allah'ın ikime arzu doldurduğun bu işleri bir yetekçilik koyunla. Ette neticeleri çıktı bu Allah'ın ikiye. Ette 24 Ali Mektep imtihan belgen Allah'ın iki neticeleri çıktı.
1: İlgar muallim et osmoz koyuldu.
0: He?
1: İlgar muallim et osmoz koyuldu.
0: Aşına olam da.
1: He, tabi yüzük ama yürüyü verdik tabi.
0: He.
1: Yüzük iliş gerek mi? Mes gerek mi? Gerek mi?
0: Üç doğruluk azırak bir uçurma yetküzü yiteyelim o dostlağa.
1: Meyli.
0: Müş Ali Mektep imtihan neticesem de ilan kılınç aldı durmakta.
1: Toktaturum vakti ilanı vakti sel durup.
0: Ha oy vaqt.
1: Siz davomlik mushunda vaqtni tanlablan bir uchurlarni yetkizishingizga ketdi. Oldi de yo'l xabarma, yangi yo'l qizil chiroq, deng mayldan kelgan yo'lnishda mashinalar bak chiqdiga uchurni oq kapda yotibdi.
0: Unda sam mushaq.
1: O'sul burilgan burdi chirini baldur yaqmamda deyman, burilgan yerga 2 3 metr qolgandilla chiroqni 2 kilo lapildatib qo'yibdi. Shoptilar olurdi ketdi. Elbaka komni soqima to'laysa deb. 618 ni ochiq kapda bak.
0: Çok yaptı.
1: He.
0: Hadi nas?
1: Hadi nas ağzı kusuyorum ben.
2: Selam bırama yetmişler selam Özürcan.
1: Yakşı mı obdan tuttunuz mu? Merhaba uçur yollap da bana kaşkaya daşı. Hı hı. Gavuteyi şavuçuyunun ki oldu ki yollar avan kere. Uçur yollap da ya.
0: Nakul buldu. Rahmet sizge he merhaba. Rahmet.
1: Peyzavatın kogulları pişketti. Peyzavatın kogullarını aldığa lobella bağımı ödep sorap tuttuğundakiler.
0: Dodo, pesin soğukluk çeydin azırak çeyci.
3: Toğnatkudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, emdişsen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
3: Tallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çeyi. Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz, sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık şilleri özara tosalgısız telifil iş alaydı. Bir adam hak tapşırsa, bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülləy haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yakşı. 10,086 telefon kutlu biciraleysiz.
4: Ali Mektep imtihanı katnışıp arzu tolduruşta kıyınlavatkan oku usta okuş haber. Örümçü futuk mağarifedeki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutuşlar ve

0: تەكلىپلىك كەسپىي ئوقۇتقۇچىلار سىزنىڭ ئارزۇ تولدۇرۇشىڭىزغا ياردەم بېرىدۇ. مۇلازىمەت نەق مەيدان ۋە توردا ئېلىپ بېرىلىدۇ. كەسپىي ئوقۇتقۇچىلارنىڭ ياردىمىدە كۆڭلىڭىزدىكىدەك ئالىي مەكتەپ ۋە كەسىپ تاللىشىڭىزنى قارشى ئالىمىز. تېلېفون 0991-289-1000 289-1000.
1: Hoş qadirlik dostlar. Anglayotganinglar ettigenlik yo'llaringizda biz Samra programmasi.
2: Programmamizda Ahmerwayt un zavodini qo'llab kelayotgan iste'molchilarga minnatdorlik bildirish uchun davomli tirishayotgan Ahmerwayt un zavodidagilar aloqa talab qilgan.
1: Shunaqa-ne. Uni olsa
2: Avtomobil klubi.
1: Avtomobil klubi faoliyatimizni mush Mulligren Abdullari.
2: Nam quloqdan quloq yetgan pulingizni tejaydigan Mulligren deb demamsiz.
1: Mush uchun 700 itay desam.
2: Voy, hozir yetkizsiz. Ha. Shinjongdagi eng isiltamizda yurish faoliyatimizga sartam kuroran Kaligochi Gurxonimiz qatnashgan. Oqsu do'konni Sayfulbonjonda hamda.
1: Atma natijalar chiqdi deb jiddilish ketib boramchu men.
2: Jiddimi jiddilishsiz?
1: Mush oliy maktab imtihon natijasi e'lon qilinish oldida turmoqda. Arzoni qanday to'ldirish kerak? Oliy maktablarning o'quvchi qabul qilish xonasidagi o'qituvchilar bu vaqtda mundaq ko'rsatma berdi, ha do'stlar, hozirroq bir foyda so'p Əcəb əməz. Nurğun caylarda həm də Ali Məktəb imtihan nəticəsi 6-cı ayının 23-cü günədən 25-ci günə geçə elan qılındı. Numur elan qılınğandan tatıb arzu tolduruqca Nurğun imtihan bərgüçü və atanla bu 6 vaqtda qanday təyarlıqlarını qılışıq köngül bölüdü. Nurğun Ali Məktəblərinin oxuç qubul qılış məsulları əməli təyarlıq usullarını həm bəhrildi. Ali Məktəb imtihan nəticəsi elan qılınışdan burun arzu tolduruqda aldın qandaq təyarlıqlarını qısı bölüdü. Ali Məktəb imtihanı ayaqlaşqan, imtihan nömrəti elan qılınmağan məzgil arzu tolduruş təfəkkürünü rətləşdən halqılıq basqıcı. İmtihan bəyəkçilər aldı bilən imtihanda iqtidarını cari qıldırış əhvalıq birləşdirib, nömrünü muvafiq mülçərləb. Aldın mülçərləngən nömr və adətki imtihan rət tərtibəgə dayınıb, dəsləbki qədəmdə oquş arzusu var rayon. Nişanədəki məktəb və könüllük kəsibini bekitib, arzusu boyu içi arzu tolduruşun asasi ramqısını bərpa qılış gerek. Arzu tolduruş dairisi dəsləbki qədəmdə bekitilgəndən kin, imtihan bəyəkçilər və atanla küçəyiş, yəni ilgirki yıllardakı oquş qubul qılış orun reti öz orun retidin körünərlik yoxur boğan məktəblərini tolduruş. Muqum buluş, yəni ilgirki yıllardakı oquş qubul qılış orun reti və öz orun reti bilən asas cəhətdə maskiladığa məktəblərini tolduruş. Ən tövən çəkdə kapalətli qılış, yəni ilgirki yıllardakı oquş qubul qılış orun reti və öz orun retidin körünərlik tövən boğan məktəblərini tolduruş. Müş qatlan prinsip boyunca tallab çıxılğan məktəb və kəsiblərini türgə ayırıb rədqi turğuzuş gerek. Arzu qatlımını muvafiq təsdiq qılış, türküm reti nömr çeki yetkən bolsunmu, lekin arzusidagi məktəbnin nömr çeki yetməslik. Yuqur nömr elib, tövən nömr çeki. Yuqur nömr elib, nömr çeki tövən məktəblərə qəbul qılınıb qılış xeyim xətirdən saxlanışdakı yadroluq usul. Yəni birisi küçəyiş, həm də bu azraqlı küçüsüla yetkili buluşni, muqum buluş, imtihan bəyəkçilərinin nömrü bilən nömrü çəki asasən oxşaş, qubul qılınışdın ümitpa məktəblərini körsüldü. Ən tövən çəkdik apalatlı qılış hazırqı nömrü bölükidin, yəni bir dərəcə tövən nömrü çəkidiki məktəblərini toldurub, ən axırqı qubul qılınışqı apalatlı qılışını körsüldü. Arzu qatlımını yaxşı tüzüb boğandıkən Ali Məktəblərinin oquqçı qubul qılış nizamnamısını tədqiq qılış kən bolsa bulmaydıqan bir qədəm. Oquqçı qubul qılış nizamnamısını Ali Məktəblərə oquqçı qubul qılışının qanunu bəlgiləngən asası bulub, qubul qılış qaydısı, şu kəsibdiki pən tallaş təlipi, bədən şəraiti çəklimisi, yəkpən nəticisi təlipi, oquş bulu ölçümü, kəsib almaşdırı siyasiti, çoğun türlə boyunca kəsib gübülüş qaydıs qatırılıq, aşıqışlı qüçurlarını mövzisi qalıdı. İmtihan bəyəkçilər və atanlar çoxum xətmi-xət təpsili oqub, arzu tolduruşda xata yolu kırp qılışdan saxlanış gerek. Mütəxəssislə AI usuluğa qarğılaç tayin verilişdən saxlanış nəzkətdi. Arzu tolduruşda asallı xatalıq görüldü, növətdə bazalarda hər xil AI əpçiləri, həmibab çox əndizə şundaqla məxsus ali məktəblər yüzləngən arzu tolduruş sistemisi var. Lekin mütəxəssislər şunu əskərtdi ki, sallıq məlumatını yığınlaş, hesablaş logik qatırlıq amillarının təsirində həm də AI usuluğa qarğılaç tayin olğanda arzu tolduruşda asallı xatalıq görüldü, deyibdi.
2: Boldu.
1: Şuna həm də müşu nuxtulağı bir alay diqqət qılıb olsa, məktəblərdəki oxuduqçularının yardımı da yaxşı bir arzu olan toldurub, özü oylığan, kəsib, oylığan məktəb ötüşünü ümit qılımız ballarının ki.
2: Ötüdü. Bəqin ötüşlük məktəb üçün. Ötüdü.
1: Şuna ola şəhər şimalı çoğun yolu, Beycan şimalı yolu qurulub, ənin çüki qarapmağın yolun işləyə maşınlar bək göb, deydi, minin uçur ya, ma rəhmət.
2: Biz arzu dolduğa vaxta deyim.
1: Bizning vaqtlar imtihon natijasi chiqmay turib arzu to'ldirib olardik.
2: Qiziq. Ha,
1: o'zimiz mundoq ko'nglimizda degan.
2: Suni ko'may pishqoq turganmizdik shu vaqtda.
1: Ha, shuni o'ylan suni ko'may pishqoq turib, ba'zilar shu yerga tushib ketdi, ba'zilar ko'rik voyaga o'tdi, ba'zilar dengiz tekray degandek har xil ishlar bo'ladi debdi.
2: Men uchun xodachi, fudandachi o'lni izbaqqa.
1: Ha?
2: Izbaqqa qancha deb.
1: Ashnama?
2: Ha. Lekin birinchi
1: nimish o'qimagan tog'iz?
2: Birinchi arzuyimga nomdan yozgan.
1: Siz o birinci arzoyum.
2: Ola ikinci arzoyum da gəmin.
1: O nölü yüktürküm kit ettiniz siz. Nimini yazsınız?
2: Şu, açtak olmaz.
1: Aldı bilen nöldüğün türkümden başlap kubul kıldığan tuğsa kesbi mektepleri. Kaç yıl numarınız? Aaa 7-800 numarıyla aldı bilen nöldüğün türküm kubul kıpıp. Anan diken birinci türküm, ikinci türküm tertip boyu için mağdığan tuğsa kesbi mektepleri.
2: Şu.
1: Kesbi imtihan beğen mi? Ha beğen bu kandı kaşına olurdu. Abdikerem efendimle uçuyoruz karsak. Yençüen yolu? Yençüen yolu katnaşıkı. Çakoy kukalette. Sifen daha şu etrafları 66. otur mektepler etrafı. Valla imtihan bir yer vatı da o signal urmayı mangaysla. Deydi cuma Abdikerem efendim. Bugün memnun matoluk oturuk imtihan. Örleş seviyesine şu imtihanın işkinç günü. Evet ahırlaştı o. Şu an mekteplerin etrafı kegen signal urmayı. Dikkat kıyıp menişinizle tavsiye kılımız.
2: Nurtay efendim.
3: Yol şuraya nankan yolları ravan. Moşuk sürem şimdi endi buldu.
1: Oho.
3: Yuhitime.
2: Yuhitime deydik.
1: Sen yuhitime dedim de.
2: Ya yuhitime dedim. Baya mı uçur yetküzgen tutsak?
1: Yok onu unumaydı.
2: Seyfa.
3: Ona geldim. Sebegime tutar diye. Daha sonra bir kral mahvede sigerine. Yok ya bir gün bir sırayını tutup gel. Çok bek katta sayıcı deset. Aile. Bekçek şüphedim. Erdirim var. Metrafik olasay. Yakında ne kadar satış olmaydı.
2: Katlaşkanlı Rayık Mağaylı aparat mı çıkıp etmeyeli
1: hazırının yüzde ama Talat efendim bir video evet ettik ya bu videoda kanda yaptı deseniz hoşçakalın siz gördünüz mü videonu karan bu garip aylan mı ikinci aylan mı da kılamdı bu iş kılıp tüt deyilen tüt toksik ilatkı mıydıp da birisi işkinin üçten oturup değil mi?
2: Önak da
1: oturupmuş balalarken bu küçük balalarken bu bu mektepte okumaymış kalkandı bu lan.
2: Vay kan ki çıkıp da.
1: Bir kısım başlangıç mektemlerine imtihan meydanı koyup etti. Toksikilik minip mışına çıkıp yaptı bula. İşkiden minip. Aha günü bir toksikilikle tövdeyle minip yaptı. Cuma uçuracağım. Yelik aldı bağı aldı ama çakına üstü gün birisi oturup yaptı.
2: Tövdeyle minip. Sevettim ha?
1: He sevettim bir eyle oturup yaptı. Tövdeyle aşına minip git vardı ma itbak yolda. Neymiş ki yakımaydı kandımış atanlamış vallaha.
2: Yap kodu da. Kay piyırıcısı oldu ki. Zuçu soldu. Zuçu şüp tazı. Neyim kutkandı için bilmeydi o atansı. Balısından da kutkallığım.
1: Eyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
2: Zilale afçır yollaptı. Radyo aldı ki okuçlar hem minin okuş bitirgen ballarımdan onunla keyfiyat o tese. Senin başında ortaklaş baksak. Minin bir teseli.
1: Ha ama Ali Mektep'ni bitirgenden ki ma hizmet deyip işçer yanında hem de azırak bir başında bir baskuş buludu Zilale hanım.
2: Mayaktan çıkıp mayaktan madak kılgaş yok ama imtihan verdi lan gep yani ver. İmtihan aşağı. Üzünün ki kabiliyeti asasen. Yıldı bağı oyunda imtihanla.
1: İmtihanla bağı.
2: İmtihan verip özünün ki arzusuzdaki hizmet oralarına imtihan verip özünün ki sınav bağısı buludu.
1: Hem de Nurgun Ballama Ali Mektep bitti gendik ya. Oh, asasen dedik kanda bir halet bağı desil ki. Çoğun yege isildiğe ama adet gidek buna küçük yelen yaratmaydıgan çoğun yege küçü yetmeydiğen şunu olen. Oturdu ilk bir mezgil şu keyfiyatlarına təsir yetip gönüldü gidek bir yege uğruluşamayı kalıgan müşücer yanda şu atansı, üzü. Şuna iş püşüdüğüm için ahvallah bayamdı. Asla sen de gidek müşüden bir baskışını bizip ütüdü Zilale hanım.
2: Ahmet Çavuk çorunuz.
3: Evet, yeti çor. Kıskat yukarı, kıskat yukarı, kıskat yukarı, bongarlı koç yönü sıralar.
2: Buldum akıl.
1: Vilyar'daydı ben aynı vakitte Toluk Otur'u imtihanda oblas boyunca 5. boğan daydı cümü.
2: 5. deyip, 5. yıl deyip koyayım uzun. 1. boğan bir deyip tuttuk.
1: Siz kaç üçüncü boğan cep yaratmadınız bu?
2: Bizi okuatka vakti derece sınırma ondak tep akmadı oman cinci olduğunda.
1: Sizin be kadın mı okumağın yakını okuğan sizden bağ o derece siz kırmıgan o derecenin içine. Şunu okumağın neyme o ne?
2: Dost bizim sınıftan biraz kırmıgı avuşaydık. Biraz sınırma ondak maçın derece olduğunda değil mi de?
1: Yusuf Can'ın uçuru karsa karmayın en koku örgü şarıktan garip çıkışıyız. Bek dostluk getip de deyip uçur verip de. Ben buğdu küylü de soya etki kaşı anlattım deydim ha Adilcan.
2: Ya bıptı yakışıp da.
1: Buğdu küylü de ki hazır.
2: Çıralı hop ketken de.
1: Bak çıralı hop ketken bulmayın, boğdu köyle. Ya boptu boptu.
2: Sayı aytanız köyünlük o. Hopta. Bizim bir yer bakka ya, şu an bak yoga aşıp demeyimiz o yani. Bizim bir yer bakkan çünkü.
3: Yol kevre.
2: Yüzümüz bağımıza yala olsa.
3: Bayağı yoldur yoldur devam ötücan.
2: Yüzümüz bağımıza yala olsa da yoga aşıp da dep dep koymuş. İhtipak yoldur koşuyorsun işte yollar aman ki. Yemin daha sana aldık yol yenilen başlılığa köy öpteydi he. Men
1: Ali mektep imtihan mühim mi? Ya ki muş toluk ötürüge öğrelay seviyesini aş imtihan mühim mi? Dep ma alimcan.
2: Ma ilgar malım mı deydi o? İlgar malım mı deydi o? Ma o atanla arzu toldurga vaktinde biz ma malımlamı nayayt yakşı haksız yetekçilik vatimiz. Biz mehsus müsaadikillam edemle biz. Ya biz malim. Hem bu üçüncülükteki okutucusu biz. Arzu tolduğa vakti de kıyıcılıklar, yolukka vaktinle de biz bunda o balının ehvalı ne? Yani imtihan neticesi ne? Onu biz bilgenken de bekerek düşünümüz o balını deydi. Arzu tolduruş işte, yetekçilik kısak biz kim işini koyun olucu mu? Mehsus bir adamın olayı teklif kılıp ondan mı kıp getirmiş anlığa mı? Biz mi hali eksiz nait obdan bir mesletlerini beysek deyip şuna deydi o mu?
1: Bu gepli ben cık okutucularından anladım ki. Aşina deydim. Çünkü mekteplerin toluk otur mekteplerin ama mahsusmuş okutucuların arzu toluğuzuşka tolduruş yetekçilik kılıç özürünün grupsu oldu ki.
2: Ya şu, ma ilgar malım ne kaçak
1: kende? Şu grupsu buldu ki, lakin bir kısım atanlar kandayken deyse, vay dep ilgi bir muç artık pul hajlap, birden anıgı pul hajlap, birden manıgı 3000 koy, manıgı 5000 koy, aşina pul hajlap sırtı çö. Aşina arzu toldurduğun yerlerin izlep, bazı kargulatça, onu doğru çıkmaymış ne ahvallah buldu ki. Onun da nemde ma mekteplerini köprek tavsiyeye kıgan bulsa, de bir muallimle gelkildi, hem de biz haksız yetekçilik kılımız. Bizden de yıllar mabeyini toplayan tecrübelerimiz var.
2: Şu?
1: Şu an muallimle gibi işin anla, muallimlerinin tavsiyeleri bu iş kısanla, o muallimle de gelip bir bulsun mu balımız, okutkan balılarımız yakışı bir daşıyor, yakışı bir kesip üstünde yedigen dursa.
2: Emediğe yaxşı.
1: Hə, hazır aşı. Məxsus aşı arzu otulduruş qrupları var ki, yetəkçilik qıladığan, həqsiz atanlığa, ballağa yetəkçilik qıladığan.
2: Mən bir xil xapılab qaldım ki, mən malımlarımdın mən hazır. Mən hazır, tonu xapıvatım hazır.
1: Aşına mı?
2: Şu vaqtlarda, mən nöylenç türküm digim, bunda qımdaq oldu. Birinç türküm mündaq oldu digən gəpini dəb mi qoymuşsa bizgə? Əməmiz bir vaqt, bir vaqt nəsini taq, mə tolduruş ya, dəb. Aynaq, bulamdı.
1: Ay o arzu onu mu bir 10 minutta doldurup etkendek isim de acaba ben.
2: 10 minut? 5 minut mu gitmek ama bu.
1: Peki bu tez toşkuzu etken o de. Şuna hem de tallı sanlamı, sırttan tallı sanlamı, kayan kespi, işençilik. Daha bir anan kışınıp, manan kışınıp, anan ağızlı kepke, manan ağızlı kepke işinip, üye bir yedi. Bek cepat atıp, artık kulu kajlayıp yürüp gitmen la. Demek ki kespi uğrulanı, mukim, muntizim uğrulanı izden la. Demek ki hem de.
2: Vay demeyim mi hem de karnım.
1: Uy siz mi bir bek bir kandan bu kandınız mı? Omdan git var siz.
2: Mal doktorluk da koydum ben.
1: Benim bu doktoru kumbat değilken.
2: Yani bu doktoru kumbat sizce mi siz? Siz doktoru kasınız kandak buldu. Doktor oğlum dedi ha.
1: Doktor bu kumbat değil benim bu mesaj. Doktorluk ne yazgan ben? Yarış ettim ağa. İşte akıllatlan ki bunda güzel neyim takap. Oyunum gelip yürek sokudan neslem daha isip daha yürgen bulsam kendim gibi bir bahsiz transil bunda.
2: Yaşlı doktor oldum. Asmıklığına askıdım alamazsınız mı?
1: Ben belki mihriban doktor olattım cümo. Aşı. Burası ya da kim kirelemtim, kirememtim ki tanı cümo.
2: Mihribanlık mı mıyım doktorluk için?
1: Belki mihriban doktor olup kaldım ben.
2: Bilim seviye belki mıyım kırağım de. Mihriban doktorun peşi azı süyüp sakayt kılınmaydı ki.
1: Ben toluk oturduğun çıkıp da doktor oldum ben deyimdim. Okuyum ben de hemen baş kesip de.
2: Oksunuzdur
1: Mr. Merdallah dek okuğan bulsam ben bu tayılık. Nimdiken kandak yakşı olası diye, yakşı bulardı da içinde okuğan.
2: Sizden bu sistemanızı doktorluğunu kiz maskemeydi. Azrak ilan alayla, küçekine.
1: Maskeyle de. Oda, pesin soğukluk çeydin azrak içeydi.
2: Donat kudun emdi aldım, sel tokuzu pişkine.
1: Da emdişsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadı se, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yanılı soğukluk çay o.
2: Tallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
0: Tianjin rayonining yadroliq bo'ligi Longchuan ko'chasiga sellanadigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'l. Sherdun Guldagi mehmonxonasi Tianjin 1-nomerli turalg'u rayoniga makonlashdi. Тяншан 1-ші номерлік тұралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00-101.

0: 25.
1: Davay ustam, nallarınız ecep sınıyıp pişip de.
2: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: Ha?
1: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklerini ağantem, neyin ızdım alay?
2: Havay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
0: Tianjin rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçesine selindigen köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle setildi. Binanın ağırlıkken, gün nuru yakış çıydı, amivi kölüme küçük, paydını çıkıp olduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numaralık turalgı rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgısının öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-01-02-00-125.

0: sen tanımay. Аңлаватканыңлар 174 Катнас Сәнәт радиосының
1: Әтігерлік еліраңызды біз әмірі программысы.
0: Программымызды Ахмарвайт 10 зауытыны қолап келіп атқан стымалчылағы миннеттарлық бүлдіріш вә стымалчыларының сағламлық үшін дауымлық тұршып атқан Ахмарвайт 10 зауыты алайы тәләп қыған.
1: Шында қыған
0: ә. Программымыздың ені автомобіл клубы палетімізді намы құлақтан құлақы еткен, пұлыңызды тежайдыған Молли Грын Абдуллары қатнашқан. Ала қылыш нұмыры 13-5-9. 75-75.
1: Toğra, toğra.
0: Şencan'daki en iyisil temizde şiir şifaliyetimiz gibi olsa Sertem Kırorenkali Göçü Gürü Hans Katnaşkan Oksuduk Orun Seyfi Guançada.
1: Hoş bana bir uçurun ne dostlar yetküzümüzse 6. ayının 19. günden 20. günü geçe Teklimakan Kumluqı'dan Cenobi Çetegi Caylaşkan Hutan şehirde küşlük ölü yığılık avarayı görüldü. Abdunum Rayoluk Mitrologiya Stansı'nın sağlık məlumatı da görüstülüşçe 6. ayının 23. günü saat 20 geçe Hutan Devletlik meteorologiya kuzatish punktida bir kech kunduz ho'l yig'in miqdori 64.7 mm'ga yetib, qattiq qor yomg'iri deb bekitilib, shu joyda meteorologiyalik xotir qoldirilgandan buyonki kundalik ho'l yig'in miqdori jihatda mush tarixdagi eng yuqori qimmatni buzib tashlagan.
0: Demak, mush meteorologiyalik mush ho'l yig'in miqdori xotirlangandan boshlab hozirgacha bu borliqdiki. Mush eng yuqori
1: qimmatni buzib tashlagan ho'l
0: yig'in.
1: Ko'p bo'lib ketdi u.
0: Bak yollar mı ravan ken dep öz alıp çıkıyor yollar da bol rahmet.
1: Anne Maytak uçağı taş yolu münasebetlik bir uçur var. Müşnün bir yet gözüyle ile uçuracağım. Maytak uçağı taş yolunun şimali bölgede katnaşık çak koyuş doğrusu da uçur. Mülçerin işte 6. ayının 25. günü geçe Maytak uçağı taş yolunun şimali bölgedeki tağlık rayonda uda küçülük yağmur yağdıken. Nöbette tağlık rayonda yağmurluk avarayı körülüp asallı taş düşüş, tağ gevdesi gümürlüş, latkışıgılık, yakın katırlık, geologiyalik apetlerini keltürüp çıkırıp yol katnaş bir hatarlıki yüşürün kayıp intayın zor bulmakta. Taş yol asıraş gongan katnaş sakçıları katnaş kanun icra kılış. Tabi baylık tarmakları birlikte nek meydanda teşhirip bağlaş arkalık. Maytak kuşa taş yolunun şiku ötünden çoğurmıgıcı boğan bölgede vaktince bir hatar yol yürüyüş arayı hazırlanmalığını bekitti. 6. ayının 23 günden başlap bu yol bölgede bütün gün katnaş vaktlık çak koyuldu. Katnaşçının əsligi keltiriş vakti ayrım uxturuludu. Şopur ve yolcularının seferi çıkış musabısını tənşep ayınıp yürüyüş liniyasını aldın pılal işini əskertimizse.
0: Buldu buldu.
1: Uşundak.
0: Şimali bölgede Şiho ötünden çormağıca. Şiho ötünden çormağıca. Cuma Maytak Kuşataş olunun ki ama gəpim disekini ve Nurgan Anlıçılırımız. Mao Cənub işinci atarabdın kildiğen bu Anlıç Davos hatırlayacağım keliyi ve sana buldu. Narab tarafından gelin mağıl buldu. Mazır digini Şiho ötünden çormağıca digin gəp. Maytak Kuşataş olunun ki Şimali bölge digin gəp. Maytak Kuşataş olunun ki Şimali bölge digin gəp. Maytak Kuşataş olunun ki Şimali bölge digin gəp. Maytak Kuşataş Şimali bölgeye azraq bir kısmıga Şihu ötünden çormığıca.
1: 92-lik may qaçılaydığan maşınıq 95-lik may qaçılsaq bulamdı dep mən olacağam. Nə olancan?
0: Buldu, buldu.
1: Yəni məndə bir uçur bə dostlar.
0: Mavo saat 1:30-dınca. Hə.
1: 1:30-dan
0: 2:30-gəcə.
1: 2:30-gəcə.
0: Hə, Şinjan İnal yemək içmək çəkti şirkəti bazar sağan. Kumur kumur. Məsələtlərin tunuşturuş əsas qılındığan bir meydan bivasitə köçüş qılındı. Vaxtı da görüşənlərə ümid qılımız cəmi. Saat 1:30-dan 1:30-dan 2:30-gəcə. İnal yemək içmək çəkti şirkət bazar sağan kumur kumur məsələtlərin tunuşturuş əsas qılındığan bir meydan bivasitə köçüş var. Vaxtı da köçəcəklər cəmi oyunda.

0: Muşu Tiangül yol xəbəri və şu yol Vay mənim demin əpəndim bu uçurunuz qayıtı bir kür gittin ha bu təhrirləyil desək mi bir
1: yəkəmədi bu? Bu bombadı bombadı nur Donzallı qoşun üç dravan
0: Maqul maqul boldu
1: Maqul boldu rəhmət Yunan köçüsü qoşun üç yolla ravan kədiyə uçurun gəngə balana vətibdi Boldu rəhmət
0: Qazancı dərya boylarına bağlanmasla deydi o.
1: Bir
0: baqqan ha.
1: Baqqan qanda. Dərya boyuq bir baxımdı hazır.
0: Dərya boyuq. Ulcuq verib dərya boyuq bir baxımdı dünə demənə hər yıl varsız o ulcuğa.
1: Yox, dərya boyuq bir baxımdı.
0: Vay, yıldı bağdınız o ulcuğa?
1: Dərya boyuq bağmasam lekin.
0: O nemiş ki bağmaysız ulcuq bağadam dərya boyuq bağmam demdi.
1: O fürsət.
0: Elik nemiləyə düşmədiniz mə kadrlarğa?
1: Yox.
0: O Onu ya bu yıllar kaldırıp koydunuz mu yani kiler yıllar verip
1: Esli mi yapacağız? Yolu
2: söyle göğe yolu yollara var ki
1: Göğe yolu yollara var
0: Bu maptı Ulcu verip derya boyu kubağı mısınız?
2: Bir bak Ben her aylık katmak takışın hatırını alır yolların koşunu yıkır Ravan kesir can
0: Buldu makul Makul buldu rahmet

0: Teraz. Roşen yolları da pürüyü yolu bak acıma.
1: Roşengül yolları, Roşen koçisi, Nurgun yolları bak acıma.
0: Roşengül emez, Roşen.
1: Roşengül dedi. Ondan siz evet kendin başka Nurgun yolları bak ya. Roşengül koçisi, Roşengül yolu, Roşengül mehalisi deydi kanço. Şimdi yolları bak acıma.
0: Gominlu, Roşen yoluken.
1: Ondan başka yolları bak dedi Abdurrahim.
0: Roşengül yolu da
1: yapıyorlar. Roşengül mehalisi.
0: Ya ke.
1: Vay, şuna dedi. Şuna dedi bana. Şuna koy.
0: Roşenbağ деп bağ olsun.
1: Roşenbağ ha, Roşenbağ dedi raz.
0: Roşenbağının gülü sen ey deyip nasıl bağ olsun.
1: Aşkla dedi ya, doğru. Turgunca men cevabını saklap kaldım, bir cevap veriydin lan dedi. Özem Sanfango, memurla Altırak rayonda oltur, men maşinam aksu numara taktisi. Kays usul bile maşinam noposuna, ürümcü noposuna yötke eleymen dedim. Uzun başınız kendine bir şey yötkümek çike. Aşı
0: Çöğven soğuk berip götürsünüz
1: bulduğunuz. Çöğven soğuk berip, elnep sarıya basınız mı buldu? Çöğven soğuk basınız mı buldu?
0: Elnep sarıya basıp olmaydı anı, elnep sarıya basıp mıydı dedi komutu?
1: Uyadı bir cırp hemen.
0: Çöğven soğuk vardı, motorla katnaş bastılar.
1: Aa, cungu cungu şimdi çö.
0: Olmaydı ya.
1: Uyadım bu mumda.
0: Çöğven soğuk, motorla katnaş bastılarını başka bir sorunu varsız.
1: Uyadı, prağı mı nasıl eltik bu kanalı bir cırp?
0: Haa, doğru. Dur.
2: Yoklar bir de çubuğu duvar da koşuyormuş ki maşın ıbrak geçerli ki dosya şu an.
1: Makul buldu rahmet.
2: Koşuyla kapıdan korkudu.
1: He?
0: Bir kısım otomobillerin ki veycen yani sırtı demirlerini teşhir edilen işler oldu demesin o pozisyonu etkiye vakti olacağını görmesi gidip dedi.
1: He?
0: Mesela ikinci kol otomobillerin öz rağmında almıştırdığın işler değil mi? Mesela sırtkı çekim teşhir edilen, baş döle edilen.
1: He.
0: Çıkıp maşının umumi ehvalını bir teşhirip ötküzüyle bunun ki yetkisen buludu. Defanda teşhirde işler oldu demez mi? Bunda işler ne için? Motorlu katlaş vasıtalarını başka bir sorunu kalmışsa o hem işlerin ten kıl olduğu yerlerde iş takışıdı karamada. Şu an onu bulmaydı. Şu an sizin kalınız mukum oradan kesin de devam etmek etmiyor. Ordumaydığını mı bilmem de. Azırak el anlayla. Çırak.
3: Bırak. Ali Mektep imtihanı katlaşıp arzu tolduruşta kıyılın vatkan oku usta okuş haber. Örümçi futuk mağarifideki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutukçular ve teklifli kesbi okutukçular sizin arzu tolduruşunuzu yardım verdi. Mulazimet, Nehmeydan ve Tordu elip verildi. Kesbi okutukçularının yardımı da köylünüzdeki dek Ali Mektep ve kesbi tanışınızı karşılığınız. Telefon 0991-289-10-00 289-10-00
1: Dada, yeniden sitede olan 5 yıllık telefonunuz peyzikken o, ekranı mı çönken?
4: Elbette, Şincan Telegraf şirketinin, devletinin 4 yıl tuluklumuzdan behraman bulup, 5000 yuandan artık pul tecep kaldım. Konu telefonum numu pulu hesapıldı. Yeni teki telefonu ekran çaplığı çaplap verdi ki.
1: Telefon almıştırmakçı bulsanız, Şincan Telegrafına tallan. Ezan hem köngüldükdek telefon sitede alalaysız. Ailedikleriniz razı buludu. Tepsilatını Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip, mesele sorup becerebilin.
3: Tianşar ayının yadırılık bölükü Longchuan köçüsü'nü selindiğen köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, künleri yakışı şudu, amivi kölümü küçük, paydalışkı bulduğun kölümü çoğun. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianşan 1. numarlık turalgu rayını makallaştı. Tianşan 1. numarlık turalgısının öy setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketinin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-01-02-00-125. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Slow Shooting Update Al'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
1: Slow Shooting Update Al'ı 6.0 Plus nusukasının haber sahip sıkan aytıldı.
3: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüldü.
3: Sağlamlık görsetmesi gümani kararaşlarınız tüketildi.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
3: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızıl görüleysiz.
5: Slow Shooting Update Al'ı 6.0 Plus nusukasının hem türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
6: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsınız ba?
5: Yokluğumudun ışsınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
6: Solution App Detali 6.0 Plus nusqasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqi to'rga chiqarildi.
3: Shousi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yiziqni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
6: AI aql taratqi o'y-xiyolingizni bilaladi, ilhomingizni asonlik qo'zg'atadi.
4: Solution App Detali 6.0 Plus nusqasida xohlagancha tanlab andisiz mol sotib ola olasiz.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasining dangliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Xinjiangning olayli mahsulotlarini sotadi.
4: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat ijodiyat buyumi qatorliq Xinjiangning alohida mahsulotlarini bir kunlikki bilanlar sotib olib, o'zgicha mol sotib olish ta'siratiga erishasiz.
1: Xinjiang haqida izlanish mushu yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushu yerdan boshlanadi.
3: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Solushiting Atitali 6.0 Plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari olma app bozoridan Solushiting Atitalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurining.
7: Ola otqanımla 174 qatnas sənət radiosunun
1: ətigənlik yollarınızdı biz həmrə proqramımız.
7: Yollarınızda.

0: Ой, başlay dedi. Tırdı ki başlamayı.
1: Deydiğin gel mukamı dedi. Şunu olama, Mahmut Canay'da Bağışan yolu Maykaçlaş Ponkisi'nin aldıdaki yol iriş etkisi örülüp gidip doğamış. Şunu bir münasebetlik uğrullar dep koygan bu sağladaydı. Cuma makul makul buldum. Olcu pencim yolları şunun da ravandaydı İlgar Muallim. Benim bir hizmet işim ba. 19 yaş kırgen inimiz. Oşurcan'dan çeçeği op mokşaş tabi boyumgan. Çeçenin azrak yeri ahtel muşu Oşurcan'dan çeçeği bile okşaş uğrunda. Şunu da bir hizmet işim ba karanla minin. Deydim Alipin de bizim koygan anlık uçumuz.
0: Olcunun kim
1: ağa? Oçuk yemek hizmet işin azından mı ha?
0: Pencim yolları yollar avan de İlgar Muallim şöyle yollaptı.
1: Dep boğam mı?
0: Sayfa Firuz.
1: Müslüman
0: kimin şu kereydi kanslar? Mağdur ki yoksa terörist olarak
1: kabulleme kederler. Ne dedi?
0: Başlama cilik getirmez mi neden ne?
1: Nakşır keltürgen toh bizim için ama aha müzikler keltürüp üzümüz için nek meydan.
0: On sayfa bilmedi.
1: Ben piyano işle bakan toh.
0: Şu. Şu çorumda bir köme saat uçup gitti de ben Kayser ayılmış olur. Doktor bolsanız okul ne bir sancısınız ba dep yığılsa külsünüz ballarının ondak atağınızdan açığı kep kıran. Dep birinim deydi o sizin
1: işte. Eylik okul sancısa başkala yığılıp kaysa külsün. Lekin ben aşına külü mü kıran? Bu şu balama iş üye biye yıkılıp kese üye biyesin uruhasın baş külüp tiylik kalma aşında bir cihazın bayağım deriz. O digin ağızı mı? Mesela yalı aşına külüp gidişim mümkün.
0: Eski adamla aşta kolda dedi. Nur. Başkala yığılsa küldü o. Başkala yıkılıp kes küldü aşta.
1: Yok başkala mı neymiş? Kızın başına yıkılıp kes yaman.

0: күлің неміш қолда күлмен кен та?
1: Yol çıl çıkır kesin tilik kalsın
0: Pilik
1: da domalak.
0: kalın ne? Pilik.
2: Her bir şey karşı olduğunu koşuyor işlere bak.
1: Boldu. Sağan çapalır az mı o ikisinin ki? Külgün olsun doğru. Roman taksi uçuyoruz.
2: Buraya yetiştik de ürümçüye nengamsan taşıyla diye herize yok.
1: Makule. Tursun yaz efendim.
3: Çılan bak kaçı.
1: He?
0: Nakşı edip çılan bak gemen la diyen nakşını başlagan di.
1: Vay valla.
0: Şuna ona yendikle uygut vettim ya çüçtü vettim bir iş.
1: Üzan tutu aldı ya uçak.
0: He üzan bir sual bol di. Çılan bak kırmayla yaksı dip çı.
1: Kaçka Kerem bak da oturhan nik aldı di maşallah sel köptü ya uçak. Kopya verdip de o.
0: Kiyin sürüştürsem cek anla aşındayken cuma uçacağım ben siz de koy.
1: Kanak ki.
0: Aşındak uydukiler yıkılıp kese abalır ondan bunda yıkılıp tatıp ondan upkaz külüp değil kal. Тэг телефон кап туруп кетти экен го мындагы сүрөткө булай токтопту деп алдырны бишлер уя бия кысылып калса.
1: Кайт кысылып бере, кайт кысылып бере деп ма?
0: Ха. Дархал берип ама я бир нәрсе бий суус өрүлүп кетсин. Токтопту, мен алар бир дослар чамырга чыгырып алай деп бир анда кылдыган онлайн ба ке хили мен мен эмес кем мен анда күлдүган.
1: Аштак багыр азлым жок.
2: Ачам. Бүрө жатып тур, кашкарды кара. Кашка. Туанса насим, жинсар насим карап маңгайла. Кош эле турган кошуш жок.
1: Makul buldu.
0: Şuna kılıp vaktimiz toşup kaptı mı?
1: Özan olsun ne oldu?
2: Recep Tepe Kusurcar Uşengel Yözünge yolların koşuyorsun Kıravan gencime.
1: Yözünge yolları koşuyorsun işte yollar avan.
0: Rahmet.
1: Rahmet.
0: Şuna kılıp kadirlik dostlar, hürmetlik anlıkçılar programımızın vakti toşup kaldı ya. Sizler hoş deydiğim bulduk. Programımızı yakırıp anlıgan. Barlık dostlarıma doyundik ki şu mihadi köygen, radyoda anlıgan, uçur bəgən, uçur bir iş imkanı it, bulmağan, uçur bir, uçur çıkmağan. Әммәңләк рәхмәт дуслар җумы. Ә.
1: Программа риясәтчеләре Рошангүл басты белән.
0: Рошангүл басты белән дә
1: тулы. Рошангүл басты белән.
0: Ошырҗан кызыр.
1: Нәвәче мәхәррир Мурат Гопар.
0: Хәйр хош дуслар. Хәйр хош.

0: Энжи зондон енді ген киноны 5-ші бөлімі жо бұ. Біріншіден 4-ші бөлімігі чі көріп етіп өйде. Балларын еліп, онки 5-ші бөліміні кинохан веріп көріңлар аз көрішк әрзейдіған кино.
1: Кинохан оны осыдеге нұрғын аваз үнім, әр жәтік үнімі башқычы бір қалабан ғажайы тәсір берді әміз. Мен чі нұрғын аталла балларға әмірі болып көді деп ойлаймыз. Әмді 20-ге яқын еңі фильм білен зіш тәмілләш нәтижесі де, бұ ел дөәмі байрымылық кино пәсі де, еқын қиылладың бұян қойылған фильмләнің саны да еңі юқыр сәвие ярдылып, кино базарды түркіп мәнбәлік, барчы күллә тәкші етіліш әндізісі барлық келіп, білет кірімі 200 миллион юәндің ашты досла.
0: Мәне, дөәмі ұды кино көген досла жақкенде қырғанды.
1: Әлбәтті, Çünkü bayramdaki muşu menevi turmuşumuz her gün dikeliği. Mesela sayahatlığa çıktık, tağlığa, bağlığa bağdık. Nurgun dostlarımız aşında kıldı.
0: Doğru.
1: Yakın etraftaki sayahat menzilgahlarına bağım buldu. Ya ki sırtlığa çıkan buldu. Lekin ama şehirçideki dostlarımız çokum. Bir kıttım bozu mu?
0: Ködü.
1: Her şamçanlığa verip soğuk saraylığa tamak yiyeç, öydükilerle aylan kaç. Kino ködü. Mukumlaştırıp eti alayımız.
0: Men köken yer dostlar kömen dolu kinonun.
1: Şamçaldıraştırıp be.
0: Dövlət kino məxsus məbləğ şixansının statistika sallıq məlumatıdı körsülüşcə, Dönuğu bayramlıq kino pəsildə bayramlıq tuncu günü qoyulğan kinolarının umumi bilət kirmi 165 milyon yuan yetkən. Oyunçuqlar cəmgahi 5 namlıq kino, kinonun bilət kirmi 49 milyon 590 min yuan. Momamğı yazılğan xətlər namlıq kinonun bilət kirmi 29 milyon 150 min yuan. Şipiyonni tutuş namlıq kinonun bilet kirimi 24 milyon 80 min yuan bulup, bu filmler bilet kirimi cahette vaxtınca aldın 3 oranda turgan.
1: Men iki parça oxşaş bulutunu ködüm namlıq kinonun bilet kirimi 19 milyon 510 min yuan. Açık közünü tosu valganda namlıq kinonun bilet kirimi 16 milyon 740 min yuan. Muhabbet Gazeptur namlıq kinonun bilet kirimi 14 milyon 820 min yuan bulup, bu filmler bilet kirimi cahette yukurqılanın kaynigi dizilgan. Mutlaq Məxbi Vəzipə namlıq kinonun bilət kirimi 2 milyon 250 min yuan. Yoqab ketgan kişi namlıq kinonun bilət kirimi 1 milyon 750 min bolub, bu filmlə bilət kirimi cəhəti 7-ci, 8-ci oranğa tizilgan. Ma kinolanın ismini alısın bir xilşunda kögüs gildi.
0: Doğru.
1: Demek ki bayram mezgilde berip görüş imkaniyeti bulmağan aşı bir kısım dostlarımız. Şənbi-yekşənbilərdə ya ki adət küllədim o. Berip görsənlər. Başqaçı bir xil təsiratlığa iyi bob kilisdə, məsələn, ballanı ep basanlama oyunçuqla cəmqahi 5-ni təvsiyə qılımız.
0: Doğru.
1: Yax, mən bir xil turmuş filmlərini yaxşı görəttim və ya ki, hərəkətli filmlərini yaxşı görəttim digən dostlarımı kinoxanğı berib, biz digən bayatın ki, kinolanın namı bu icə, şunda mı?
0: Doğru.
1: Sorab biləsəti basanla buludu. Həqiqətdən görüşki ərzidiğən filmlə. Demək ki, Aldınınki oranğa tızılgan filmlər boğun qarğanda çoxum acayip yaxşı işlengen filmlər de boylayınız.
0: Doğru.

0: Ның ыстықлық тарқытышыға пайдалық, нәмлік дәрежесі юқыр болғанда соғытылған қайнақ су ішіш керек. Күндізі ұссыған дәмес, бәлкі пат-пат су ішіп тұрыш. Әң яқсы, әр 20 саат әтрапыды бір қаттым су ішіш керек. Бұнылым башқа, ұқылығанда қанның иқы сүреті астылайды, қанның епіш қақлықының ішіп кетішінің алдыны еліш үшін, ұқылаштын 20 саат бұрын 280 миллилитр әтрапыда су ішіш керек, достлар. Әмде, әқиқаттан су ішіш интайын мұйым, достлар. Мәселен, bir neçe günün aldı da mən məşə su toğurs dostlarğa dəppədim. Azraq bir məşə yaşanğanlardakı miñ qan tumur tosluş yəki yürək qan tumur tosluş qatarlıqlarının mı? Amma bütünlüy səbəbi məşə deyişkə bolmaydı ki, lakin ən mühim işlərin biri şunda kesilib ba dostlarımız və ya ki adətdə qan quyuqraq dostlarımız məşə su içişkə əhmiyyət bəmisə yaz fəslidən məşə kesəllərin qozğuluşu mu? Köpüyüp kaldı ki akıram.
1: Doğru.
0: Doktorla digen gep cümo bu. Mesela ma kanın yapış kalklıkı işip getti digen gep şu nokçı şekillendi digen gep dostlar. Şunlaşka sırtlağa çıkıp azıraq hareket kığanda özümüz bilip bilmeyi təleyimiz belki bazıla yız kılamaz ki mümkün təyə çıkıp atkını.
1: Doğru.
0: Çukkum sutuluklaşka ehmiyet verinler. Köp su işçanlar dostlar. Çünkü su digen bedenin ki aylanışını, madde almışını yaxşılaydı. Kan tumurlarının naytı ravan buluşuğa məlum dərəcədə paydası var. Şuna muşnuqlağı alaydı, qat qılaylı. Muşu pek hava sıxacaqda yürək min kan tumur kesəlliklerinin qozğıldığan aşındaq bir qovfınçı dəb qoydu ki, yuqır bəlli məzgili. Şunun sunu köp içinin acayip köp paydası var. Muşla ağlam emez dostlar, umumi bedenden sağlamlık ağamı pek paydası var. Şunlaşka ballağa, çoğlağa, hatta özümüz mü? Suni köp içini adet kılıç doğursa da daha keşlik damaqlarda otlağanda, dastıqanda dəp durayla. Balla oyunu berilip bəzi vaxtda hiç bulamaya kaldı şunda ama.
1: Doğru.
0: Ötüp kalıdı biz zolab durmuşsaq. Çoğlam əgər alaydı mı da salamətliki de köp su içi boğmaydıgan bir kesellik boğmasın lan.
1: Doğru.
0: Suni yaxşı içip bəsə bu paydalıq dostlar. Hörmətli radioqucu dostlar, Vision Spamızğa kəgən uçurladın, bulbul quya güllərinizi tapşırıb aldıq, bəh xoş bulduq, ə güllərini körüb, andan Abdikerimdən uçurub əkən.
1: Bugün Qaşqarının hava sünçilik yaxşı olub getdi, hava içilib getdi, itizliq tışqılğaş, anlavatı məsələnin, avazınlarını anlap deydi.
0: Osmanlı uçurba yaxşımsız riyasetçi, Çapçal Naya Çonboğra Bazarı, Səyşən Bazarda avazınızına aid, uçuq çıxıb atıdı, təp uçur verib də rəhmət, dostlar, yaxdırıb anlığına lağa. Səvi, məmi kino görüşkü, bək amraq, təp uçur verib də. Köpünce... Dostlar kino görüşkü bek amraq. Menin 70 kirgen. Dadam mı kino görüşkü şunda amraq. Yeni kinolar çıksa dahi bizge tordun bilet zakas kıp koysanla apanla ulan berip bir körep gelsem de. Körep geldi.
1: Da, romantik.
0: Romantik. Kaysi yaşta bulaylı jürek mengü 18 yaşta. Özgü mas geldiğen şunda yakşı ma filmler pat pat çıkıp dur demez mi? Şunlarını körüp geliyordu.
1: Doğru.
0: Şunda yakşı gördü kino görüşünü. Aşında medeniyet pahaliyetleri bilen şok olun için belki yakşı gördü. Olsa barlık atalla kino göreyli. Uy kaysi günü karan Vancouver'da şunda təsirinip gettim.
1: Handa?
0: Bir iştin. Bir cüp yaş... Bir cüp yaş emde 30 net yaşla çamsıdaki er ayalken 70 yaşladık apsini. Yelke balla oynaydıgan tengis hep oynaydıgan rayon bağı. Acayip oynattı karan.
1: Oynadı mı?
0: Boy oynadı. Resmi yelke bir yelke tengis elip maşınlarını, musabık maşınlarını anı bir motola bağı oynaydıgan.
1: Doğru.
0: Aşladım başlap atın bakya tengis asa yelke şunda resmi Aşu nəx meydanda çip gitib vatqandak adamga şu təsirini verdigan. Mən balamla oynatıb vatqandım da. Qarsam yeliq apısını balistek oynatdı ikisi iki tərəfdən. Video tatıb atdı. Voy apa man oynap baxamsa deydi. O apaş mə həmmini oynadı qaram. Qarab şunçilik təsirlənib getdim. Əməliyyətdə çoğlam voy oynamayma degen bilən şularını oylab özününki ballıq vaxtlardakı şox hissiyatlarını şunda mı?
1: Doğru.
0: Andın öyüdü otura bir zirikken bir xil aşında aletlerini yaxşılaşqına ait paydılıq. Elq apı digen həmin oynadı ballır digen yeni da xudu balısıqı mamılıqanda qarab bir xətərlik diqqat qılgan asasda aşı işkisi işki tərəbdən qarab aşıda oynatqan dey. Bək təsirləndim cümü.
1: Əmdə onu görüb təsirlənib gitib, balınızı da işlə qoyub, özünüzü oynayıb getməyən siz ya?
0: Yaq, balam yanda oynavadıdır. Onun üstüge balamdan yanda açacağım. yoldaşım,

0: Şinjan radyo televiziya stansının Solushiting Updatalının 6.0 Plus nusqısı torğa çıxırıldı.
1: Solushiting Updatalı 6.0 Plus nusqısının xəbər səhifəsində aytıldı.
0: 18 xil kanalda qızıq nöqtü uçturla nopozluq çöndürülüdü.
1: Qatnaş yol əhvali şu vaqtının özüdə qutturulüdü.
0: Sağlamlıq göstərməsi gumanı qaraşdırığınız tügütüdü.
1: İşqi orunlaşdırış mülazimtidə suallağa cavab verilüdü.
0: Tən tərbiyə müsabiqələri izləb xəbər qılınıdı.
1: Mol uçurni dəl vaqtıda yan telefonunuzda görə alaysız.
2: Solushiting Updatalı 6.0 Plus nusqısının əm türkülük sinema məzmunları sərxil.
3: Mükafatlıq Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsıtınız ba.
2: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Solushiting Updatalı 6.0 Plus nusqısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
0: Şansı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı qozğıtıdı.
2: Solushiting Updatalı 6.0 Plus nusqısıda halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bevasit görsitip Şinjan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
2: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahidi meslatlarını bir günübkü bilerli setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
1: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şincan Radyo Televizyon Stansı

0: Beijing vaqti soat 12.
1: Avtomobil turmuşumuzning ayrılmaz bir qismiga aylandi.
2: Buning bilan turmuşimiz rangdorlashdi, qatnashimiz qulaylashdi.
1: Albatta, avtomobil haqidagi paranglarimiz mo xeyli ovib qoldi.
3: Amrak avtomobiliniz haqidagi turlik bilimlar, avtomobil sohasidagi yangiliklar, safaringizdagi ehtiyojli uchurlar mening avtomobilim programmasida.
1: Mening avtomobilim programmasi avtomobilni yaxshi ko'radiganlarning to'g'ri tanlashi.
3: Mening avtomobilim.
2: Mening avtomobilim.
4: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
5: Yani şu Tırık ve Tırık'ın gibi mi?
4: Şunu akmamay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüştük tıklarını burun dadam işletti. Hem de ben işletti vatime. Bunun dike balam işletti o. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanına özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işletiğinimiz mengülük Tırık ve Tırık.
2: Bu programını Şinhua Janubi yo'lidagi Shaxsat Egiz Bo'shliq Ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat Egiz Bo'shliq Ambulatoriyasida bolalar egiz bo'shligi, egiz bo'shligini aslik keltirish, tish undirish, egiz bo'shligi emak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Shinhua Janubi yo'li 578 nomorli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navoq yo'li 275 nomor. Telefon 0991-322-9898.
5: Bu programını Xotan shahri Qorqosh yo'li 55-nomorga joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi alohida talab qilgan. Telefon 187-09

0: 3, 33, 37.
1: Oy, tamakını baş götürmeyle yap gettiniz bu.
2: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti vatı dedi se.
1: Kaysa onda tamak iti vat kalıgını bilediğen siz.
2: Berket ulurdu şu. Untıgısı Berket nekine ekranda kulukum ısındır vatken tursanız.
1: Berket, öyünge ilip kez degizliğini yanılı Berket onu.

0: Ən yeni avtomobil uçurları.
1: Avtomobilga ait bilim savatla.
0: Avtomobil seti setiveliş doğrusundaki uçurla menin avtomobilin programımızda.
1: Əmdi deyiktanlarda boladığını menin avtomobilin programımızı.
0: Mən Oşırcan Xızır.
1: Mən Rüşengül Basit.
0: Qadirlik anlı uçlaqın hazırını başla programımızın ait qızgılıqla qatnasanla buldu bizden veyşin salonumuz.
1: XG1074FM.
0: Şunaq XG1074FM.
1: Oşuna saqadırlıq dostlar, bağlaydıq avtomobillərinin uçurları bu yiyib əvəsənlər buludu. Mühim ciddi yol qatnaş uçurları bu əvəsənlər buludu. Avtomobil qatnaş pravaq münasibətlik soraydıqan suallarınlar bulsunmu əvəsənlər buludu. Bizim vişin salonumuz XG1074FM.
0: Anı Tosuncan bolsunuz mən bağ dəb bir gəp edin. Bu...
1: Kim o yüzü qıytıq sürük bilib yazgan?
0: Qazdın diqqət qılaylı şopur dostlar. Dəb qarğanda yüzü qıt qıyat qaqşıman bu imam.
1: Qazdın? Ne mi gaz den?
0: Tanım da işte dedi o.
1: Öyde tamak ettim ama gaz neyim buldu mu?
0: Telefon kılık, telefon kılığa. Amca, telefon kılığa. Yok. Amuşken ki. Yüse açtık. Maşını bağlama ya, şuna mı ya? Bombaydı onda kısa.
1: Evet, dursunca aslan bir tuğla ile.
0: Böyle böyle.
2: Görünce tutsa, çaktınsa ama kartaylanla sınırlar ona. Mutlak mutlak git barınız ha. Oturacak kapatacağım olsa. Yaşam cuma, yaşam.
0: Yaşlan, kişinin yavaş buğa. Röşengül'e de lafımızı ayda mıhtak oturduk ya diyen teyze. Çünkü molli girin kapırmalı ki. Röşengül ne?
1: Kavap ilgilenmez, aptap kaklığı kapırmalı da.
0: Molli girin de biraz taka işçi vakıl olmaydı, karakamda onu kanaklı mısın bu yerde?
1: Şu kesip söylediğin adam bizde kummamdı. Hem mi saçına devatı da uşu canlarına şimdi akı verip. Hizmet kutkaya gel nesli.
0: Doğru taksi, Rozcan.
3: Baktım oralı halak, Muzin abla nasıl eğin tabi.
0: Boldu makul rahmet.
1: Makul buldu. Tinçlik canobu yolu yollara var. Şirali uçuru yollap diyen yani semirip gettiniz mi?
0: 3 kilo atrapı da. 3-4 kilo atrapı da. Bekalı oldu.
1: Uruklama. Tez. Hememek asanken o hazır he. Semirdiğin ademlerine nispeten. Doğru taksi, Rozcan'dan uçurunu anladık he.
0: Oturup, başta oylap kaldım.
1: Kanda oylap kaldınız?
0: Azıcık isen bol dediğe baktıdı, yok. Az isen bol dediğe baktıdı, yep, açtan.
1: Yep, onun üstüne bu tok kursak, tamak yiyiş mi bir... Bu bir işçi mi, ameliyette? Adem açlıktan tokluk yaman dediğen gap atıqı. Batursuncan, telefon kıptı mı ne mi? Esleme gel kıptı, bir anla bakayla neyim dedi.
2: Telefon kısa bambı de, peyda olduk ağabeyde, takat bombusa, kişinizin işin köylüktüğün ağabeyde, peyda olamaz.
1: Şimdi ben bu.
0: Tursuncan, o benim çiçeğim ile münasifetsiz tutsa, başka bir peyda olup kaskan akımdan.
1: Tursuncan'a çiçeğini verip koyayım siyah uçuracaksın, he? Verip koygalarının birisi peyda olup kalsa, şuna olaymış ya da, he?
0: Kaptip, kamdaş koyup başka bir peyda olup kalı. Herkes bombaydı o.
1: Şuna olayma, Tursuncan ustan peyda olup da.
0: Kaptip, yakalım balık yazırsa
1: siz. Peyda olup da, cümle Tursuncan ustan peyda olup da, he?
0: Ya, o da asla alaydı, bağlaydı. Bahalayın
1: avtomobillerinin uçurularını yiyip, evet, sağlar.
0: Aa, oldu, yıllık etki avtomobillerini bağlaydı. Aa, o, Feydu'dun bir sıvakken o, 2016'nın Feydu'si.
1: 2016'nın Feydu. Tursuncan ustan bu bir evet koyaylı. Anda bugün yağmur bağım iki, o ara ayak bir karanla deyip. Şundayım yağmur sığın değil mi Ürümçü'deki dostlar? Bugün hava bulutuk bulup hem de ötkünç yağmur bağ depto. Temperatura 22'den 31 Celsius gradus kıça. Evet hava uçuk 21'den 33 Celsius gradus kıça. Muşayının 25. günü hava uçuk. 23'den 34 Celsius gradus kıça. Kelgüs 3 gün içinde Ürümçü şehirde hava rayak bağlıyım. Şunda oldu diken cümle dostlar. Ma o ekberim peyda o kaptı oma geple ölen. Tuluk peyda yaptı cümü?
0: Şu emez mi?
1: Ekber...
0: Kaça aç Tursuncan bir bombası, ben bir peyda olsam deyip oyla atıyordum.
1: Aşın ama yakı, onda emez ki. Onda karabaksamla Ekber şunun da rahat

0: Ay, küçük vaktimde
1: vallahi yemeydik ya. Yani. Küçük vaktimizin suyu kaçacağım.
0: Ya hazır küçük olan suyu kaçmaydı cuma. Şöyle de suyu kaçlaydı ki ha. Şöyle suyu kaçma.
1: Suyu selam tamak kire kırmam diye.
0: Bu sen şu oyunu kanda itip atıştın ne? Suyu selam karlaştırıp şifan kırıp paramsın. Şöyle o. Şöyle suyu selam kırmaydı kanında da böyleyim hemen.
1: Şöyle itip Gülnur Hanım ne ki muşçıraylık oylalarda oturup içtiğim bolsa ne ki ma Gülnur Hanım'ın oylası yaman çıraylık ne karan oyurcat. Bir şey de oturup bu oyladı şöyle iskanda peyze.
0: Ben rast kep kılayım ha.
1: He.
0: Rast kep kılayım mı? Zaten rast kep kılmam.
1: Ne muş teşide oturup tamah hiç yaş görmemişim. Oylarda sırtlarda. Ben pekat yaş görmemişim
0: teşide oturup yamak hiç.
1: Neymiş ha?
0: Bir kıl tamak yiyen de koymayayım teşhide
1: oturup. Vay uzunuzdan oylısı da hiç kim köymeydi onu. Ötken keşkellerden hıcıl olam mısınız ya?
0: Ya hıcıl olacağım ben. Töt teme var. Öğünün içi var mı da teme var. Öğüs itik mi? Açtaki yerde yiysem. Anne hakiki bir ısık vesi tamak yiyen de koyduk. Sırtı tamak yiysem. Kandık. O ne mi emdisi lan? Ondak bulanı demedim ben. Üzerimde kendim var demeyeceğim ha. Sırtta mesela. Öğüs uçuk bir yerde var mı da? Gazır çakan değil. Bir kıl tamakın katanını köymeye açtık.
1: Yeşilağın babayızı da mı olsa?
0: Var mı ya? Lakin o...
1: Tamak yemeysiz.
0: Ya yiyen bilen şu hakkında bir tamak yiyen de bulmayayım mı demek için?
1: Rahat ikiz kılamayız değil mi?
0: Ya rahat ikiz kılışamaz ma gap ma gap yine kub kessin ma.
1: Ötken keşkeller kırap oturup insanız peyiz
0: mi? Vay vay göt çoğun kapsız cımasız. Öz alıp çoğunuz.
2: O sürgeler için kılgındırak havalanı yapsın ha. Sırma idarını aldır yolla koşunu sıravan ki. Bize 20 naş 21 yılı nüfus elinden. Bizi karşı tutulgan neki manga mutak şeyle var.
0: Korulla.
1: Bu şunu bir evet koyduk ha?
0: Buldu rahmet. Anne yeni bir maşını var ki ama aşkımın 13'ninki. Aşkımın 13'ninki. Kiyivşke. Kiyisen.
1: Abla taksiye muşur yollap da Seyşembe bazar vardı. Allah minla biz mağdu oktaydı. Bugün Seyşembe, Seyşembe bazar var ise bugün çüştünki ne? Bu mu buldu?
0: Ma QX3 tep yollapsız taz ufkamaya kaldık cuma maşının ismini bir demişsiniz QX3 kaç QX3 yok kaldı ya 2020 yılının ki
1: 2016'nın Ankara'dan birisi var ki 2016'da Ankara'yı muşunu bir bağla pesedeydik o üçüncülükle evet tuttu bu uçurunu bunun önce evet mepti
0: 2020'nin bir yöde ondan birisi var ki bunu evet koyduk
1: şöyle degen suyu cıkırak dökülüp gitken polo şuğu uçurcan de büyüsencen şunu de
0: onda emez şöyle'nin teminci var şöyle'nin iteleriğe edemezse
1: Şöyle işmeydi, yeydi, suyu kaşıyormuşsa o işçi de kan.
0: Bu sırlık kuyruğu göç, adı maylı karak, bir tarafı may, bir tarafı imdakça. Açta karak, bu göçler olsa arlaştırıp açıp, boş, vilik vilik vilik kayıntıp açta itdiğimiz. O, belki yakışlamak iyi bu.
1: Bizim yakışı davatımız ha.
0: Belki sınıştık, andın yedir kemiydi o. Andın, onun da sevizi, polo, polo'nun ki, tamı bu, andın yiyseniz, yiyseniz bakalım, tatlıkça.
1: Hemmiz polonun suyukluğunu devatladı cümü. Hemmisi.
0: Tamak yiyin mi? Üstü bu arada.
1: Ben ötken tamak yiyin koymaya cümü sizden. Aldıraş ciddi ile bu kalam silahki. Kancıdan kancı geçti?
0: Saat şu, bir yerimde iki yerim gıca.
1: Bir yerimde iki yerim gıca üstü siz tüşüplü mağmısınız olmaydı?
0: Ha tüşüplü mağmı hemen bir
1: yeri olmayayım. Ne tamak yiyin suyu kumur kumur yap yürün kendine. Ay içmem.
2: Şuna 20'den yürüdüğümü fazla 30 bin kuyat rabıda.
0: 30 bin kuyat rabıda.
2: Şuna 16 bin kuyat bir ankeviyelerde macinden baza pak 35'ten 40 bin kuyat rabıda.
0: He makul.
2: Şuna 13 bin kuyat gazot kalsa macinden baza pak 25 bin kuyat rabıda.
0: He.
2: Şuna 17 bin kuyat Rumu E6'da macinden baza pak 10'dan 15 bin kuyat rabıda.
0: He.
2: Şuna 21'den kuyat Tatmay Karolla Mutaf Cikot kalsa 50'den 55 bin kuyat rabıda.
0: 50'den 55 kişi olduk ya Özalcım'a başlanırız.
2: Şuna 22 şoförler kurulu durdukta maşından bazarda sıfatta 15'ten 20 bin kadar aldı.
0: Vay vay acık yakmayıp şuraya.
2: Şikidinimli kutlattı.
0: Toptan.
2: Şuna 15'ten ki siyari şikidi 5 peylan yaptı. Siyari şikidi 5 peylan çıkmayı da şikidin öl, şikidin çıkıldı. Şikidin toplattı. Şuna 15'ten ki 50 bin kadar aldı. Şikidinimli kutlattı. 35'ten 40 bin kadar aldı.
0: 35'ten 40 kişi oldu. Makul buldu rahmet.
1: Yeni bir optimobil kette Oğlan'da 2021'den deydi. 2'de 4

0: Töçak söyledi. Yetti kişilik. Muşun bağlap pese deydi otursun canustam.
1: Yaşımızda çapçal naya çoğun bor yeza. Seyşem bazırda avazınla caran caran caran caran çıkardı da de Osman Cekam çürüyor lapta. Rahmet.
0: Rumsan yolu yolla şunun da ravan. Eğer kuruluş yolunu işleyen bulsanız şu vakta mahzırtı ettiniz de. Şirelimiş. Ha deydiğiniz o biletti mi?
2: Ne mi neyiz?
0: Asır tamak his unum huzur başka çok oyunlarda oturup desem ama kuruluşu orunda işletseniz üç vak tamak niye ettiniz? Aşağıda işteydi Allah aşkına yiyip de bana. Aşına hikaye kılatıştı.
1: Aynı hukuk kaptı oğuma.
0: Aylık, tuğulgan gününüzde özünüzde ötküzü alsanız kanda başkalarına yüz atanınız yüz kile leysi digen de gülçü.
1: Sizin japalık bir kıp çonkuğun apınız dep dediğin kuralı Allah var üstü oraya. Aşına hoşça çok kaptı.
3: Yukarı bir ülke giyim daha da koşuyor üstü raman azıcık.
1: Makul.
0: Makul makul buldu.
1: Ekbercan geldi o ne dedi o?
3: Salam şu lan dağınık ziyafetçiler.
1: Dağınık Ekbercan yakıştır otam ses.
0: Yakışmış.
3: Tokmay Arnaz yani şu gazdak maçallah olsa şu derizden bir maçallah sığan attım böyle yine de varsan tutarlar otanlar var sizin bu tanker kit sunanı karşılığınız. Dükkanımızda mı şu Tokmay Arnaz Karola, Tokmay Arnaz Güven, Kunda Marik Kuruke, Tokmay Arnaz Şanlı yaptım böyle, Tokmay Arnaz Dinkay yaptım böyle. Görüyor maçallarımızdan Tokmay Arnaz Pangal Lufan, Tokmay Arnaz Ravitör, Tokmay Arnaz Suavye, Tokmay Arnaz Kavuyen, Müşmaşılarımız Çoluk'ta, Mallana Türet Çoluk, Müslapun Markçılık'ı, Maytasya Tüven, Kızıl Masmaşılarına, Eylül Sen Burası Eylül Sen'a, her vakit bizim bir kanser, Abdülbelerimizin üstüne sahasını körp etmen hakkı doğumuzu unutulur.
1: Ya bak, ama anı maşından dük Ekbercan abi.
0: Hmm.
1: Tursuncan'ın sayesinde günü öğüt kanım, Ekbercan. Gel kıpta hazır.
0: Ben onda diyeyim cuma siz
1: siz başta dediniz ko başta.
0: Köngül ike qalsa eli yamalap qalsa yağmısın da oturup içiden eli içma ısıqtı bir qaynap qalsa ye içip qaldığan içip qalsa menden emas siz dediniz.
1: Dediniz o gapni men sizden ögendim bunu. 2022 yılınki Tokmay Arlaş Karolla ahıra manga musabisi 44 man kilometr bazar bahası qanç pul boldu 22 yılınki Karolla deb tembirimdan buçurnuyorlar bu.
0: Andan 2024-niki sultanından bir sabahke. Andan 20 GS4 2018-niki mushlarning bir bağlab bersa tursun jon ustam deydi. Evet qo'ydik.
1: Andan 2020 yili 12-nji ayningki Tokmay Yagir musabisi 70 man 75 man mangal. Nech pul deydi? Gelamchi Qashqarlik gelamchi.
0: Qashqarlik gelamchi Multicam olamdi mening mashinam demda?
1: Olmaydi. Olcudu yol xabari Sharqi mahallaningki yo'llari qo'shilnishdan ayt Ravon kariga ovchini oq kap deb aytibdi.
0: Meldka mashinasini qaytadan o'ngishtibdi balam pulliq shunda payz qilib oldim mashinamni ham olmayman deydi jumi. Olmaydiki.
1: Xushchaqchaq riyosatchilar yaxshimisizlar? Yaxshi. Yavoq ko'rikdan Kerambog' doktorxonning oldigicha bo'lgan orliqda mashinalar ko'p emas, yo'llar ravon degan ovchini shinfo aytibdi. Bo'ldi rahmat.
0: Sajidam uchur yo'llabdi mamma bakamroq shoyliga. Doim xom shoyli qilib etma deydi yilqi. Qo'rma yetidiki. Lekin balla ancha yaxshi ko'rmaydi, cho'g'lar bakamroq deydi.
1: Eşkilerim ben Amrak.
0: He?
1: Ben Amrak şöyle.
0: Ha baptı?
1: O ben o ma başkala Amrak kemeske de Amrak olmaydı galiba emez mi? Amrak nesem ki Amrak ben değer veririm emez.
0: Siz mi başkala nimi Amrak olsun şunun Amrak olmam siz?
1: Nimi de bunu okşamaydı kan tutsam ben mi?
0: Hazır Nurgullah işinde bu batıdı. Nimi Amrak olsa başkala hem daha karap yıkıp köpün san Amrak olsa şunun Amrak olup hem daha karap yıkıp üzük münasebetsiz olsun çünkü birisik üşü kalsa yaş köyümse aşına üşü batıdı. He? Bunda bulmamdı. Sizin yamalı meydanınız inik mi ha?
1: Başkala öşü olsun öşü ol deyip ben de öşü olmuyor.
0: He, aşına olmam siz.
1: Onda olmayın mı?
0: Hazır aşına iken o.
1: Onda geçki de gelip yıkay.
0: Kaşkarlık gilemçi çakşakıp koyduk ki panzke. Ustaz, mini tayin yokken dedi, Karahan ben hatalık ütküzgen okşayman deyip ma. Şirali, tekim tayin yok git parçası çıma. Bak hazır mı gepleriniz?
1: Okup ben dinlep ügetken ben bir iş giyeğiz gepki. Karımız yok yani aldığımız karar. Bana yiverimiz demeyken mi?
0: Bir işler bek aldırıp çık düşençi bir ketme karan. Bek düşençi bir yedik adamdan gepikin başkalarına işenmeydi o Şirali.
1: Hatalı çıkalsız.
0: He hatalı çıkalsız. Şunu ola ama aydın keşlerdi iki kozu gel kıptı anla bakımız mı yok mu? Anlayınız mı almayınız? Anlayınız mı?
1: Seyit ol. Tayin
3: ol. Daha onları yasakçılar yaşıyorlar mı? Sizce mevcut kalmaçlı bir bağırsaklar. Şuna o yetten çektiğim değmem. Tutmayı korulla. Böyle kanki kala tatlık anlasır taktan kanda kala davetine yandı.
0: Oldu bana evet koyayla. Şikimi 17-8. Ayındaki Tokmay Karolla. Seydullah Mustam'la oldu ki bir bağla pese tursun can ustam. Evet koyduk. Ondan sonra 2015'ninki ahırhanlık tötçak dağıtıdığından halen takançı bul buludu. 112 maşın.

0: Dufukura edep sizde mi feng tas buludum alan dufukur sonza.
1: Koryamay.
0: Uçtukur. Vay uti oli ola bakaran. Bir demdi degen.
2: Aştak up gitti.
0: Kanda okştu iti de uni.
2: Ben meyrak hmm. Bambi. Gen ben son menin okştu iti şey hazır kayalarına degen.
0: Hazır. Emme tamak kaşındak.
2: Stok etik. Çöm şurup tük iliştirip etsizli bulduken o.
0: Nemge?
2: Mayaktan tiyali olsun ya. Mayaktan anı sep şurup iliştirip etsizli bulduken.
0: Hazır kılı kolay bu kaldı ya.
2: O bencilerini iti iti şey.
0: Stok etik tamakka degen bilen.
2: Şirçik o taraflar yola ravan ke.
0: Hay mağu. Hoşal balı mana uçur yol yaptı. Maşinamla 70% Tokubay dediğinle aerodromu kıra çıkıp kaldı. Heriden apıra ötüp əkəsəm. Kəsəm 1% toku kaptı dediğinle. Aerodromda toku kaçılaydı. Kurulun oxşaydı ama balı. Aerodromdan toku kaçılaydı ya yokken. Şunun bilen 1% toku bilen. Şehir işçiki kayıtıp geldim dediğinle. Minin maşinam belki nöçü mü ya ki? Mən belki isil şopur mu? Özünü maktuğuz ki kaptı bir xeyl.
2: Otomobilini işlep çıkarlar. Sizler de galvanlığa açtık laylap koygan dersin. Sizlerge 1% deyip göstereb 20 kilometre mağdan kapıştık. Miştak sizlerde miştak galvandım bir neçisi bağ çokum. Tokkaçlaştın unutu kaldıgan. Deyip aşırı sizlerde galvanlığa aldım. Naksız aşırı otomobil işlep çıkış karxan istikine. Laylıge. Hatama minin dikine.
0: Koyalı balanın hoşallığını yok kıldınız he? Azırak bir maktab koysanız olmamdı. Siz bir eysel şopur okşaysınız. Ya ki maşınınız belki noçu mu? Kanda maşın aydaysınız. Maşınınız ne maşına deyip. Onda bir maşın sen tetkikmayımız mı ya? Özünün galvanlığı ile galvanlığı ile neymiş işimiz biz lan?
2: Bizim o şu abdumobil layılı güçlü açta layılı begen de.
0: Kanda maşına maşınınız aşını bir tane yaman noçu maşını kına. Şunda mı noçu maşını aydaysınız? Bizden alıqız bağ yap, muşi yap əsli.
2: Təliyiniz var balıkken siz 1% mi o 50 kilometre mağalaydıgan dəpə?
0: Özünüz acayip kalıtı səydəydiğən oxşaysız ma texnikinizga ma maşını koşulub, iş qılıb pərvaz qılığan balıkken siz əsli dəp. Manda deysə koşulatı əsli. Çöy, bizden alıqız bağ yap, muşi yemez mi?
2: Oy, bunun bulan buna açmaz. Siz o abdumobil aylık ədəmlik iş dursa.
0: Dufun kavap qılımı dəydi o ma 6. kilinəm dey?
2: Hə, zıq ötküzüb kavap qılın. Çok qaqlap. Amdan pişir daşta kısınız.
3: 2015-ci aqran qallanda 2080 qardaşı maşından baza basıb qata 70-75 min qadram.
2: Ya maqul.
3: 2021-ci dağın tuzdan eldəkdə 40 min kilometr mağan maşıqa maşından baza basıb qata 85-90 min qadram. 2017-ci toplayanda çorulanatda maşından baza basıb qata 45 min qadram. 2015-ci aqran qallanda 80 qardaşı 75 min qadram baza basıb.
2: Maqla.
3: Şimdi gelişkinlikte satmayarlı karola 44 bin kilometre mangan yaptı. Maşından baza basıp baca 70 bin kadar aldı.
2: Bu diye bir şu maşın bak. Sen tekrar alalım.
0: Dodo, pesin soğukluk çeydin azırak çeydin.
4: Tonlatkudun em daldım. Sel tokuzup şikine.
0: Dodo, em dişsen bulamdı.
4: Vay tek soğuk.
0: Ey dadı se, onu çeynek koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
4: Tallop içtiğiniz yenili. Pesil soğukluk çayı.
2: Onda da senin falan hamışın.
3: Bunun 24'ünki Sultanlıktan maşından mazaba sokak 77-80 bin kadar. 2018'ünki GS4'ten maşından mazaba sokak 45 bin kadar. 2021'ünki Selin Olanda işletip 70'lik yaptı maşından mazaba sokak 55 bin kadar. 2015'ünki Akran Kallan'da 2018'ten maşından mazaba sokak 70-75 bin kadar.
0: Akıl buldu. Qadirlik do'stlar, anglayotganlar, mening avtomobilim programmasi. Programmamizning Xotan shahri Qarqash yo'li 55-chi nomerga joylashgan Barkat oshiqmay zavodi alohida talab qilgan. Programmamiz yana Urum shahri Shinxua janubi yo'liga joylashgan Shaxsat egiz bo'yishli ambulatoriyasi mu alohida talab qilgan. Tirik va tirit tig'larini bozoq sag'an tirit xalqaro sodi chek shirkati mu programmamizni alohida talab qildi.
2: Bo'ldi. Mening opam bu shoyliq bekusdi deb. Kim fo'shirilibdi? Sizcha o'rganmaganmi?
0: Qolamma pisken de he. Şunu ola əslime deydi azır suyuqsa. Həmmi suyuqsa lan tamaqdın tatib. Həmmi tamaqdın tetitqus bakya. Adamın maşında bir tetitqus bulsunmamdı.
2: He, bəzi dilin açıda tetitqus koysu boldu rast.
0: He, rast. Yaman təmi qanmay. Qırtaqları ba, qaran. Şundaq açıq içib ketkəlləri ba.
2: Ustaqları var doğru.
0: He, pəqətli bir təmi yuqla ba. Aşınaq çö.
2: Bək tuzluq qoysu. Üstü azıraq bir hesabda su kuyuydu kalırım bak onun içi de.
0: Sen tuzu kop ketken bak, las açı kop ketkenler bak.
2: Bak kaynak kuyulup ketkenler var tek o adamdan açı.
0: Vay suyulup gaz kaynılıp gitey de kakalırım bak. Şunu da suyu kopca.
2: Mın ot yaksın kızımaydan kaynamaydı kalırım var az.
0: Ay aşılağı o titiz kubu kirek deşiyorum şunu oylu şüphe. Adamdan titiz kusu bulduğum bosu o.
2: Samsılık hem de neçisi var.
0: Hem ademden azdır köptür aşıyor tetkuka ihtiyacı.

0: Hava olduğu uçağı dəsləmə.
1: Şu.
0: Şuna mı? Hı-hı.
1: Şu. Özal.
2: Ben çatrafa diyorlar, rahat olan görsün sen, benimki ne iş bulmuşsun da olan bir şey. Yeni birinciyle nasıl kalın olan çatmaya karılar ne iş bulmuşsun da olan. Anlayamadım mı? Geriye daha olan bulabilirsin.
1: 50'den 55 kişi dedi o.
0: 50'den 55 kişi dedi ya.
1: Cihmeyen etken boğalı uçun.
0: Makveli balan dedi. Uşurcan'ın magipini anlayıp çüştük tamakını bir yemeğe cevaber kılıp bana ya. Uşurcan, ey Uşurcan. Ben karap durup galvan dediğiniz cümle. Hep muşu. Dikiniz gel muşu. Ben tohçu almayı devamlık mağım dedi o. Galvan mı gel?
1: Ne de o galvan deyip çıraylıklaştırıp dedi. Ben sizin kalıbaş demek istedim. Cümle.
0: Bu Uşurcan neyim devatılsın, neyim devatılsın, ben demamayı, bana ben çüştü cevaber kılıp diken gelip gitmişim.
1: Kanda çıdı o, şu toktu, 1% toktu anlak mağa adam çöğüm diye, 1% toktu, bir çüş mağa adısınız, bu mağa cümayına.
0: Hmm.
1: Tok kaçılap mıyım?
0: Anayas tok kaçılap koyup, çüştük tamakını yap, anan dike miyim bu 1% toktu, özünüz o, yolda kalamsız, çölde kalamsız, meyli. Akhiri da toşuydugan bir şipa, onu yolda kılıp koysunuz, akhiri da şu. Sizin yokluk kıladı cümle takısınız o mağaydı,
1: şuna mı? Eskilip.
0: Hmm.
1: Garbi aylanma koşulun işte asasiyatı ravanken. Başta oldu ya, japalık pek. Nurban Atadokat. Yaman japalık çıkıp buna. Hmm. Yani hiç buraya bamayım dedi.
0: He?
1: Buraya bamayım dedi.
0: Aşına, nimdeyiz siz ne? Ha. Bamayım dedi, bir demdeki yen kiti du. Aşında. Şu an bazı adamların ıgızlık kipi gibi kişinip mi ketmen la, dep koysan la bulduk. Vatkan her kiti köpüre karanla. Hmm. Şimdi kal canı bu yolu koşuyorsun işte yollar aman.
1: Esleme şuna bir çıraylık meyaldi git verip doğu. Şuna bir çıraylık meyaldi ne bu?
0: Bu meyaldi esleme yaraşmadık olik ne?
1: Şu.
0: Bunda çıraylık meyaldi mangan çakdı ama da kadınız ruslap esleme.
1: Hmm.
0: Küçük kademler evlen. Bak çıraylık meyancı mı? Ve çıraylık meyaldiken bu.
1: Şu.
0: Ha cuntiyenden işken o.
1: Hoşta mı o? Çıraylık meyaldi geci mi?
0: 2020 yılındaki tokma yağır 75 bin mangan muşun neç bulgala dursun canısından bu bir evet koysanla de.
1: Bayatın ki pesilinin ilanındaki dodo dodo degen küçük balma neç günün aldı da anlıcıda oğabalı mı kızbalı mı deyişken de oğabalı o.
0: Oğul ola.
1: Oğabala.
0: Oğambala de.
1: Evazı eger
0: Roşan Gül. Oğul ola. Aerodromda taksi yok deydi ha Abdurrahman Van Yurcan'a uçuyoruz.
1: Tamam bro anla bakalım da. O havaldaki bedeniz mi? Kız havaldaki bedeniz mi? Şavaz ne?
0: Anla bakalım
1: da tuttun ama ne?
0: Dodo pesin soğukluk çeydin azırak çeydi.
3: Donat kudun emde aldım. Sel tokuzu pişkin ha.
0: Dodo dada emdi sen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
0: Ey dadı sen onu çeynek koyup kayıntı pişsin mi? Yenili soğukluk çay o.
3: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çeyi.
1: Sus mu? Dodo dodo. Döpnek. Okumam seni sana.
0: Ay küçük oğullarının avaz aşınağırak çıkıldı ulan 14-15 yaşında aşkandıyken onun dö dö dö dö dö dö dö dö dö dö dö dö.
1: Ya siz de dört balından avazdaki birip koydunuz o dö dö dö dö dö. Onu belki yakışı zirek beğenmişsiniz öyle dört balılarda.
0: Şuna zirek durmamdı.
1: Hayt bir pek ha.
0: Zirek çıkartmamdı. Dö dö dö dö dö dö dö dö dö dö.
1: Ha, depirken yine. Diyeme etken siz.
0: Ben diyen aşını. Diyeleyim ben.
2: 20'den yağgat tokmaya alacaktı. 75 bin kilometr mangalma çekeceğim. Baza baza farsa 100 bin 105 bin atırafı.
1: Ne makul.
2: 2015'inki akran kalemden 2000'lerle 80 saatlerde maşından baza baza farsa 70-75 bin atırafı. 2012 dağın tuzdan elde tuttu 40 bin kilometr mangalma çekeceğim. Maşından baza baza farsa 85'ten 90 bin atırafı.
1: Hmm. Oldu makul.
2: 2017'deki tutmayanlar çorulamadı, maşının mazabası ufak 40-45 bin katıralıdır.
1: 40'tan 45 kişiye bak ol.
2: 2015'deki akranlık, kellerinde 4-5 tazıdan meşgulladırdı, 75 bin katıralıdır zabar.
1: Hmm. Oldu. Karan kaçta, işte set yoğun çok kıldı hocam.
0: Contiyanın işte çıraylık ya da çıraylık işlerini kıpıyorduk. Çıraylık kıptı o leke mi lan?
1: Çıraylık mı? Hem işte kıpıyordu.
0: Mutlu.
1: Hem işte kıldı.
0: Ha, yakışı kıpsız o. Unumaydıken tehi. Yok deyip ben onda. Şuan şu kıldığa işlerini kıpıyorum, o budası yak değdikken o takı.
1: Aşta kıldı.
0: Hı? Erdoğalık mı özü içe?
1: İş, işi oldu. Meylem siz de sanız lan yalurdan da, ben kırlayayım ya da.
0: 2028. ayındaki Şenday AX 25'ten bir sabahki GoPC'si. Muşun bağlı besedeydi, cuma dursun can ustam. Hmm. Bu uçur esleme kit kaldı o, bu hata yap kaldı ya. Bana.
1: Andım mavo 2000... Oyatınınki

0: 2017'ninki QC'den birisi var ki olay degen dedi.
1: Nalyan bu yollar avan degen uçurni Şirali evetdi.
0: Qanç bu?
1: Batariyanın ilanı hazırgıç isimiz bakken de Şirali ya. Şunlar mı avazı kuşurladın? Cevlan Bay'ın avazı kuşurunu aldık mı yak mı?
2: Ya bu çıkan kızı o avazı Roşen Gülbegen bu kaçın o ayak kızlarının olamamış, ayak için avazı olamamış. Hatta bu kolvalı o kadar ne bu? Avazı yaksa bu kolvalı o kadar ne bu?
0: O Roşen Gülbegen momayığın birdi, ayallığın birdi, cavulda kutulluğun birdi, küçük ballağın birdi. Bunda...
1: Mehirma apaçlağın birdi.
0: Adette mi şu küçük ballağının avazı bak o küçük, küçük oğavallarının ki avazına hemisine ayallığın.
1: Ayallığa begen. Asası ayallığa birdi.
0: Ayallığa birdi. Onu ek kişi veremeydi onu.
1: Ekşidek çıkıp
0: onun bu bre ekşi de hazır küçük oğalların avazını belgindim ben.
1: Yok. Asasen avaz artistlerin ama ölçemlik avazdı mı? Asasen ayallar buyurdu. En yeni yolu uçur oraya. Cunsan yolları yollaşında aravan. Kızıl çırak nisap kanmağında deyip. Seher bulbul işinde uçur buyurup da. Rahmetsiz geci mi? Uyunla diyen miyken gap neymiş? Radyo devasıyla keşkenla deyip bizim için dedi Eyko.
0: Kaysi gapte?
1: Kaysi gapte deyin okumadım ben mi? Biz diyeleyimiz öyle üncülük ornumuz bağ cuma hem de üşünüm diyemeydi Allah şimdi. Kör kalmak biz de. Aydırım yokur süratik yolu canıp şimal yolun işte başını hiç noksudun başlap maşını bek köpken. Dep uçuru verip du Nur Mehmet Adukat. Aa özünün uyudun seliştirip başında deydi uçurken kan. Başkaları köremeydi. Ülken oğan bile iştar demdi o siz bir deyimle de git ma renk mecep çıraylık renkine ama.
0: Başkalarını köremeydiğinim rastlıkın. O zaman başkalarını kim köreleydi mesela açık köreleymedi gelem köremeydi mi dedi. Dursuncan.
1: Şun dakika.
0: Şu köreleymedi gelem köremeydi şu yüzün köremeydiğinde demeydi.
1: Çandamaydı.
0: Çandamaydı. Köreleydiğinde yürüyordu.
1: Ali kim bek çandırıp mı ketmen la? Yaman
0: çandırsın. Bezellerini ki çırayağı çıkıp da bunda.
1: Kuzurup tutturup köp çüpüldüğün aşağıda.
0: Bunda göremeydi Allah var.
1: Şuna bek ilgi üzerlerini ki bu an eslerini bek davranış hep dek etmen la demek çok size.
0: Ya şu, şu an yok ol deyip durun.
1: Küreleydi kandın çoğu, küremeydi Allah'cık.
0: O yok, yok. Hazır, obdan hemen bek çık, yok değil mi deyip.
1: O şunundan uff, hemen bulsa deyip
0: çoğu.
1: Sen rahatlık birisiyle
0: başkalarına hoşallık yürüştürüş müzahine son vakit ko. Muşta deyi şarkılığın başkalarına hoş kıkılı buldu emniyette.
1: Siz öz gönlünüzü mü, özemden mi şu, şunda bir neticelerle emmisini hoş kılmayın deyip oylayıp kaldınız mı?
0: Aşında mağlubi itiniz arkalık mı başkalarına rağırız hoş kıvet kılı oldu cümle mi deyip koyun?
1: Huycan Cunşin aldı da maşallah sel köptüken uçurunu tayır taksiye eve tuttu cümle. Rahmetsiz gel hemen.
0: Dursun can. Bağla pap.
3: Şimdi bugün bundan karolar da tutmayarla şu pasta 65 mi atırabıdı? Mayla şu pasta 45 bin 50 bin katırabıdı.
0: Makul.
1: Makul makul.
3: Kallanda maşin bağımlı dedi. Kallanda başımı 16 iki iş kediyor tutacak söyledikten. Sulara bütünle zavutur oğan bir kallanda maşin bağ. Amutlar bezgan bağ 86 bin köy bir genç bağ.
0: Şimdi 16 iki iş kediyorluk tutacak söyledikten. Ali nuskısken. Ne çıplı dedi?
1: 86 bin koydu.
0: 86 bin koydu verdi ki açı bayam kanunçumuz anı burun depreye seltir programdan çıkan iki telefon kılın ha 138 4 tane 9 01 42 138 4 tane 9 01 42 şu numarayla alaklaşsanız bulu da.
3: Şimdi 17'ninki Audi Q7'le başladı. Başına bazarda satarsa 95'te 100 mi atardı?
0: Aa o Q7'de Audi Q7 alım edildi ki kanunçumuz 97'de 100 geç etrafı da bulduk ya maşının parkız olsun şimdi.
3: Şunu 22 sende ihtiyaç 25 katlı maşından bazara sokarsa 50 bin 55 bin atıram. Şunu 20'den yağa tortma yerler zette 75 bin kilometr mangan maşıken bazara sokarsa 100 bin atın 105 bin atıram.
0: Evet o.
3: Şunu 15'inki akran kallanda şükürlerle tekrar tarzette maşından bazara sokarsa 70 bin 75 bin atıram.
0: Oldu makul rahmet.
1: Anne mağlukçumuz Çan'ın E05. Muş yaptı mobil kandıgarak. İlişk erzimdi kandı o. Muş'un aydavat kalla bağımıdı. Bir bağlap mağlık uçumuzga bir inkas depegen bulsak he?
0: Yakşı maşına o. E05 diyor Çağan'ınki.
1: E05 bağları.
0: Iktidar bağ nispeti. Bek yokur bu bağası muhabbek.
1: Çağan E05.
0: Bağası muhabbek. Sepli millerine ait ilgar boğan. Ondan maşına. Bu maşına edevat kallama hali köp. Anlıkçıda bir depaksın he?
1: Andın mı otursun canlı İstanbul'a depto 50 milyondan 60 milyon kaçı boğan Tokmay Arlaş kayısı tipki maşını seti ağıl bula de. Tokmay Arlaş karullarla kilem 50 milyondan
0: kildi,
1: 60 milyon kaçı boğan Tokmay Arlaş.
0: Özanlı maşını seti ağıl.
1: Özanlı maşını seti ağıl.

0: Qalır asa.
1: Ya.
0: Lekin əmdə mə avtomobil ilim birimişində maniyanı bir dəb qoyaylayım. Tursun Cansu'dan bahalı avatqını əmdə baza bahası edəb durub, nait pakız alətdə edəb durub bahalı dey. Avtomobiliniz 50 minqə bahalısa, Tursun Cansu'dan qı verib, yəni 50 minqə qoyğı çoxum alısa desə, doğrulmaydı kəncümə. O ne köygen ne ki avtomobilga yana azraq bir aldıkayını buludu baha degende ke.
1: Ole, ole desanız bombayı cuma.
0: Tünü gün bir anlıqçımız, Qadir isimlik anlıqçımız Tursuncan ustam bilen bir kilişi bir avtomobilini Tursuncan ustamı sitip du. Xeli köngüldükidek bir bahadı kilişken bir ahval bayke. Layıd bir rahmetin bildirip keşik programı uçuru yollaptı ke. Tursuncan ustamı gım yetküzüp koysanla de. Yetküzüp koyayla.
1: Tursuncan ama?
0: Hmm.
1: İpti mi?
0: İpti ha şu an.
1: Ziyaret kalasız mı? Satkadın ben hoşup etken bozu tursunca ziyaret kalasız
0: mı? Rahmet deyip. Şimdi biz ne bir hoşluğunu bildirip dike Qadir isimlik anlık uçumuz.
1: Oy, kakma hoş kılın mı deyip bunda kıymet Ali ile gen bilen. Adıkunun icarısı var, karan balıdgan, bakıdgan mıydı, Ekber var, Serdar var, karan da. Alan bakımız tek olmaydı ha.
0: Ekber'in köyünlük yıldığına gelip ben hiç kıymet tıkmı düştü, iştahı tutulup kalan mı Ekber'in ha?
1: Köyünlük gelmeydi.
0: Ha? Köyünlük gelmeydi. Köyünlük yok mu Ekber'in hiç köyünlük yıldığına?
1: Oğlum sizi köyünlük yok.
0: Ekber, sizki təsəlli qığımız batdı, bu təsəlli qavatqanız.
1: Qılınmay kit bar.
0: Qılınmay, qanda o kit bar.
1: Qarbi çonkörük, Ravankiya, dostuq janab yollarım yollar Ravankiya diga uçurun. Şirali yavartıp dur, rahmat, Şirali.
0: Maqul boldu, rahmat. Qartı bijirdiğa, avtobus kağı, pul qaçılaydıgan yanın dinvesin avartıp qoydum, dəb səri bul bulim. Hazır ma, ballağı ilaqı qartı bijir birimiz qa avtobus. Hon sən ton əpti, aşınıngdın bijir gül boldu kəncü mu?
2: He, maqul.
3: Bu maşın ayet yakışıkan maşın iken pulunu muhabbet 60-70 bin kaya tarafıda işkinlik olunan ki zili yanın alalıyız 50 bin kaya şuman 24-25 tane kildi bir bak mayulayan bir kıtımın sokak resulayan 1300 kilometrin atı yol mağalayken o maşın may terpiyatın ayet edilen şuman ki ıhtıdarlar olsa saklımlar olsa şunla yakışılaylayan maşın ki bu maşını öyle tam buldu, 50-60 bin kaya tarafıda Müslüman maşını öyle satılarmış şahandan ki elinin arkanına buldu ondurmalı.
1: Ya makul.
3: 50 moda 60 mana çoğalan tokma yerle şaptım bunların ki kaysın ki tuvasak mağazıdır. 50 moda 60 mana çoğalan karolların ki 2021'den 22 hiç boğam. Mevimden ki 2022'ye ama ki mağazından ki Lintay deyimiz, Sanyi deyimiz tokma yerle. 50 moda 60 mana çoğalan alakalı ki yaptım bunların ki 2020'den 22 hiç boğam yaptım bunların ki tuvalı buldu. Bu maşınların ki maşar piyatını bıktıven, ondan ki Lintay Sami gibi altın bulunan ki maşar piyatı karılar kalkan çarşal tüven, ki içki azarlıkta karılar dinsel çoğurak azarlı çıkıdı. Maş altın bulan öyle sanlar buldu.
1: Demek onun böyle iş baksı bulduk ya amacımız. Makul makul, rahmet.
0: Buldu, rahmet.
1: Garbi çonkörük, Ravankiya, dostluk canı bir yolurum yollar Ravankiya diye uçurlarını şirali evet.
0: Rahmetsiz gel şirali.
1: Anı kukafi, mav, tursun canan numarı da yaptık. Evet koyduk. He.
0: Evet koydu mu?
1: Evet koydu. Koyuptu.
0: Tayrı doğru taksideydi. Çağın E05 maşını buludu. Ben Eydavat Kılı. 2 yıl buldu. Şunun da belen maşına. Hıl çıkışıp ondan git parımız bu maşını ölen deydi. Cuma Tayrı doğru taksi.
1: Ma bir anlı sözümüz. Lişan'ın ki ma Miga digen maşına bak köydüm. Bahası kandak. Bahası 529.800'den 559.800'ü geçiyormuş bahada ayırsız diken cuman. 500'den cuman. Tok kaçılaş.
0: Hadırlık dostlar anla vatkın ala. Benim avtomobilim programımızı. Programımız ne? Hotan şehri Karkaş yol. Hadırlık dostlar anla vatkın ala. Менің автомобилім программасы. Программамызны Хотан шәһәре Қарқаш жолы 55-нче номерге жайлашкан Бәрекәт ашлык май заводы алайды талап кылган. Программамыз яна Үрүм шәһәре Шинхуа Жанубы жолыга жайлашкан Шахсат Игиз бойышкан блаториясы алайды талап кылган. Программамыз яна Тирик ва Тирит тыгларын базага салган Тирит халыкара сөт чек ширкетиме программамызны алайды талап кылган. Рәшидә кыз бер авызлык кеп тоңлый тәйле. Әйе,
4: Kandığını kandığa kızın bir yolda sesanlı olsun ya. Yavrum da Tursuncan'ın numarını bir evet sesanlı.
0: Bana. Tursuncan ustamın numarını evet evet tok. Maşınamda tok özgertim edem de. Tok maşınamda
1: almıştım. Almıştıran onu özgertgül olmayı edem de aşını.
0: Almıştırıp
1: başka
0: başına. Reşide okudu.
1: Anı bir böyle kazan.

0: Абсолютно пол кошып белек матчтан алам сиз я.
1: А бир Алла кылышып берген.
0: Я, мушу матчтан да айдап турайды берем сиз, а балаңыз. Балаңыз да чөк маса.
1: Кысат кетиду деп Марашидан жүргөн жыгыт кылмаң, э?
0: Шо.
1: А бопту алмаштырып балысын да чөк кеткенден кин. Ошо аялдардын балысы да чөк чыгып кеткенден кин 4-5 жыл вакыт шунда, амдан вакты.
0: Баштан ба?
1: А, амдан бир раат вакыт кала.
0: Да чөк кес, раат уп калам да?
1: А, раат уп калмам да.
0: Rahat ol kalıp gelsin. Aşağı dedi o.
1: Anı kayıtken kendikli hizmeti deyisiz. Toy kılımı deyisiz. Şuna ola yanı gen başlandı. Onun aldığı imtihan bir yürüdü deyisiz. Kaç daha çok öte deyisiz digendik. Siz peşinizden de ötmügen kokmayız.
0: 2014'ün ki hafır. Gaz yok. Satsam ne çıkalar dedi o. Hafırın ki kayısı bu. Onun ismini demişsiniz. Hafırsınız bu
1: maçta. Aşağı dedi o. Gaz yok.
0: Hafer.
1: Kaysı tipi
0: aşını diyen bu sonuz. Kaysı maçın size aşını
1: da inik diyen bu sonuz raz.
0: Bağla pop dursun.
2: Tutma 22 yardımın atsa 110'dan 115 min katra.
0: 110'dan 115
2: min katra. Tutma 22 onda yargı da tutmayla kopkası Macinon Bazabası 135'den 140 min katra. Mayla kopkası 110'dan 115 min katra. Tutma 14'deki haval gazla satsa mesul olalı. Haval neki kaysı tipi inik yazsanız da kaçamayın.
0: Biz maçta dedik ki.
1: Ne, biz kokşaş ki akıllımız. Şunu olan...
0: Alexas'ın ki ES300 Choshin. Javi, Doshav Chen, Zoyo.
1: 2019'nın Şavka'dan bir sabah getirsin Can Usta. Ben anım evet koyduk. Andım bana Alexas neyimdeydi adırsın da. Neyimin evet bir anla
0: deydi? Tursuncan'ı kendim ekçi ki.
1: Uşun bağlap bese andın Tursuncan Usta satım edemdi.
0: Açtı ara bir kep ki.
1: Abi Mücven, Mücven maşın bazırda uğur ne?
0: Tonkuy.
1: Tonkuy. A, telefon numarını evet koyaylı. Allah'a kılışıp durup...
0: Anda ne kısınız buldu?
1: Ne kısınız buldu, he?
0: Saat bir yerimden iki yerim uçağı Çincan, inal yemek içmek çekti şirketi bazar sağan, komur komur mesatların tonuşturucu asas kılıngan, bir meydan bir vası köz çıkılındı. Vakti de görsen lan ümit kılmız. Komur komurunu mevlut kem kanda yeydi, ben kanda yeyme.
1: Gönlüm tüyü atıdı ucumu.
0: Barak ses.
1: Bir vası görsü kızdığan da kılıydı. Kızdığan.
0: Kızıydıgan da kılı. Baram ses.
1: Ben üç kıl say korumayı beydi.
0: Evet, üç kıl say korumayı beydi. Aşı varız.
1: Raz kızıydıgan da kılı dümen. Bunda oyla baksam.
0: Belkim kızı kılış mümkün.
1: Mevut kam boğandı ikin çokum kızıydı.
0: Şu. Bir nesne digil bulmaydı o ne onda. Falanı bozul kızıydı da.
1: He? Kızıydı o mevut kam çıkan bir oz görüşle.
0: Ha kızı şu o kızıydı mı dedi onda.
3: Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp pişip de.
4: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
4: He?
3: Memo bay berket unu işiltip pişirgen pişiriklerini ağantem, neyin hızdım alay?
4: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket ununu işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
5: Tianjin rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçesine selindigen köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın ağırlıkken, kün nuru yakışı çüydü, amivi kölüme küçük, paydalışkı bulduğun kölüme çok. Şehirdun güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numarlık turalgı rayonu makallaştı. Tianjin 1. numarlık turalgısının öysetiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Dur buyruk bilalla tiyatır körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla hakkıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret salları verip, teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sıptığınızda östürüm.
6: Bir buyruk bilalla tiyatr görüşünü. Öyünüzden bir hatarlık ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla hakkıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip, TNI akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süptanızını östürün.
7: Tamak etken de, Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, tabii töven natriylik tuzunu işiltin. Tianjin külü tuzdun kegen töven natriylik tuz, ilmi tanışılıp, terkibideki natri azaytılıp, kali tuluklanğan. Temini özgetmegen asasta, paydalık terkibi aşırılgan. Tuz seti vağanda, Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, töven natriylik tuzunu tallan. Жайлардагы ар кайсы чоң соода сарай, талла базары, топ сетиш базары, парт сетиш дүкөндөрдө сатылат.

0: Оңлаватқаныңла 174 қатынас санат радиосының.
1: Менің автомобилім программысы.
0: Программамыздың Хотан шәрі Қарқашулы Әлік Вәшін нұмырғы жарасқан бәрекет ашық майзауыты алайы тәләп қаған.
1: Шында қаған ә.
0: Үрім шәрі Чинхуа жанып үйлігі жарасқан шақсат еғіз бошлыған бұлар тұрғыз алайы тәләп қаған.
1: Тұғыра.
0: Тұрыг вә тұрыт тұғдырыны базақсаған тұрыт қалғырақ суатчәк шеркет алайы тәләп қаған.
1: Топ, тұғыра. Мәхмуд жама 2022-ге Лексас болған бос алаттым дәм да? Мұш машина ағым ба бейнің дайды ғой.
0: Şikimin uyuyatını ki hafı
1: iç. Şikimin şikimin avaz kalkıyor.
2: Riyasetçiler kamera kavalanla yakışma. Ne? Mesela maşın anmak ki ya Lexus.
0: He bat olsun.
2: Şikimin giden şikimin Lexus. Kankıkullar etrafı bulayarsan da. Anmak ki.
0: Şikimin da içinden deydi.
1: Şikimin şikimin şikimin Lexus kankıkullar etrafı da buluduğun da deydi. Tursun canısı tam evet koyayla bir bağlapak son. Nava demdi, olumen dep kalsanız kanı ver. Allah kılışın, Tursuncan Ustam başı, yakışı bulan. Sizin köylünüzü gidek parkız maşını tepki yer eleydi.
2: İstersen ev, sizin bağımı da bizde yok. Bu maşının bazar bağısı, Müslüman 19-20'lerin ilk okuysa, 1993-2023'lerin okuysa, ben 2010-2020 atrafında, 2002'ye de buldum.
0: He, makli.
1: 2010 demde?
2: 2019'un ki şalkı ödüksü 50'den 55'in katrafıdan.
0: Әмақұл.
2: Сүмі ойет дейді, халал әтшікке депті, мәдінің ғазырақе, мәдінің базарға сұппасы 20-25 матырапты.
0: Әмақұл.
2: Сүмі ойет дейді, халал әтшікке
0: депті,
2: лексасының 22-ні депті, лексасының қайтысын алғанды.
0: Баямқы, баямқы, ашқысы біже.
1: 200 мин көй дедіңіз ма, бір нем дедіңіз ғо? 210 мин көй атырапыды болды, деп шында дұғас қаржан.
0: Çıksan neymiş bize?
1: Lexus almayan diye askarcan şu kadar Mahmutcan ha Mahmutcan.
0: Baca ho gaz kaçılaş punktunda normal gaz kaçılavatı da diye uçurna. Koş elpa evet da.
1: Makul buldu rahmet. Hazır mı galibiyet yolu koş yolun işte şunda rava maşallah sel köplikin tuzlu şok diye uçurun için Nurus'tan evet da cuma rahmet size.
0: Şami uçurunuz.
2: Salam ya tepkiler yaklaşık onlarımı.
0: Yaşı.
2: Ben Ulcuz'un taksiti. Şaumican.
0: Şaumican.
2: Maşin tuzlu kadar ola.
0: Şimdi de?
2: Аварай.
1: Олдуна аварай кандай болот? Андан салам риясатчылар даң, э? Ва толук демсиңиз.
0: Сараң деп
1: аткан дей мага. Олдуна аба учок 18дан 32 Цельсия градус кычкан жумы?
0: Ошо намы кулактан кулакка жеткен, пулуңузду тежейдиган Молли Грин Абдуллардан силерге сават. Namı kulaktan kulak yetken pulunu tecaydıgan bol yigirinde sabahta. Abdumobulunki turmuz meyni zarı kandak vakit almaştırış gerek. Almaştırış ya ki almaştırmazlıkka kandak hüküm kılımız. Turmuz meyye turmuz sistemisinin kendi bulup Abdumobulunki yol yürüyüş bir hatarlıkige bir vasıta münasebetlik. Bunun herkes selkar aşkı bulmaydı. Turmuz meyni almaştırış devriyilge aile kişil tıldığan Abdumobulların turmuz meyni 2 yıl ya ki 40 bin kilometrede bir katım almaştırış gerek. Turmuz meyi su sümürüşçallıkı ilgi bulup, vakit uzarğan sıra havadaki suyunu sümürüp, kaynaş noktasından tövelli işini keltirip çıkarıp, turmuz ıktidarı təsir gösterir. Turmuz meyini almaştırış ya ki almaştırmaslıkka kandak hüküm kılımız. Turmuz yumuşayıp, inkası asılıp kese almaştırış gerek. Turmuz küçü acizlap, turmuz ağırlığı körünerlik uzarıp kese almaştırış gerek. Körsetki saatle ekranda turmuz çırgı yeni varsa tekşürüp almıştırış gerek. Kespi esvap arkalık tekşürge vakti da su terkibi ölçemden eşip etken bosa, yani 3%'ın eşip etken bosa çokum almıştırış gerek. Eğer hem de turmuz meyini uzak müddet almıştırmışsa turmuzluğanda asallı gaz karşılığı payda bulup turmuz işlemeyi yol yürüyüş bir hatarlıkıya iğir tehdit edip geldi. Şuna turmuz meyinin ki altını her vakit tekşürüp duruş gerek. Yokur kısa hem de namı kulaktan kulakı yetken pulunuzdan tecaydıgan Molly Green Abdullah'dan sizlere tavsiye. Ahad Çanba.
2: Sanım Röşen Göl, Yol Favri, Şoşumur'dan ok yol yandasın alır alır.
0: Şoşumur. Sanım
2: Röşen Göl tamamen kokarı tutmuş. Tekin bekir iş bitti.
0: Ne de o?
1: Bayma ilan okuandaydı. Doğru desem, tamamen doğru desem zumam da. Çoğu aşına digen bulsa, tekin o tipet tike, köyün dike dek bulat tike. Bu da aşına da ya. Bu da çok maşına değil mi?
0: Ben onu da diyorum ya. Tamamen doğrularımız koyun ha doğru da koysanız buldum. Tamamen doğru da.
1: Peki yakışık

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yollar altı biz hemen.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımız.
4: Bu programını Fokus Sılıklaşmaylarının baş vakaletçisi Örümçi Dönkörük Fokus Sılıklaşmayları Mülazimet Orunu alayıda talep kılgan.
5: Akı aptomobilimini asırtay digen.
4: Fokus Sılıklaşmayları Mülazimet Orunu bari bahası muhabbet mülazimeti etraflıq Fokus Sılıklaşmayları halıq soğurtsı katlaştırılgan.
5: Aşındak yakşı bası hazırlı baray.
4: Caylad'ın vakaletçi akırdı. Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıqını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun umuyen kolluğalıqı rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alayda talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit Unlur üzülmeydiken ha?
6: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı o da ha? Akmervayit Unlur'un pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçilik bilen işler çıkarılgan.
4: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit Unlur'u yedisek bolduken de.
6: Elbet şunda, kanca maktısa maktığım kilidu.
7: Yollarınızda bizemrap.

0: uchur uchuranglayli uchura.
1: Yomon payiz chopdi men maman men chaqam.
0: Eslaymiz. Ha, yurakdagi kishilarni eslash kerak.
2: To'g'ri.
0: Bu bir odamga o'ziq bo'lgan yaxshi go'zal ish. Yo'lingizning oldi shunda ravon edi. Shamochaqning oldi shunda ravon edi. Divonning oldi shunchalik ravon edi. Ha, Akbar bo'lgan qo'y bugun ishpadingiz yaxshi siz. Taq chiqib ketmadingiz ma? Tağdı durup baş işlerini kınmay. Neymiş kim şahı içi kırıp aldığın deymemiş adamın.
1: Şundayım bu kavupunuz ötkizim.
0: Şahı ne mi ba sizge?
1: Göçünü sanmayı o kazanğı.
0: Şu, şahı ne mi ba?
1: Şu.
0: Haa, kızın karşı almış uçun verip, mağımız ha, uçur verip mağımız yaşıyor. John, meyle, meyle, de. İş kılıp bugün ne mi boz meylemiş koymayını ismizgi samanla.
1: Atıgan sap oldu ya.
0: Atıgan mı? Atıgan işlegen bitmez.
1: Atıgan sıkıtmışsın. Sonunca kıçeli desek.

0: perfekter. Bunu da yaxşı mən yaşadım ama.
1: Yaxşı mən?
2: Yaxşı. Abdikim səqam yaxşı dediniz mi? Xoşu kitadın.
1: İşqilip mış naqşı eğitişi bor, əvizli vaxu abu.
2: Ma dostumuz Gambin Somen. Abubda yesin. Ök mış qani amandın kəlsin, yavrın la.
1: Yağın la?
2: Yavrın la, yağın la. Kunduz. İlgar muallim. Bu İlgar muallim pekat özüge layık yakımı da. Kunduzun güçünde.
1: Yukup etmem duğun da olsa.
2: Ma gepke dumulap külü vağı dekli gepke. Ahe çamba.
0: İnağınım yaşarı sanlım kunduz. Yarım ayısı yol çevre.
1: Rahmet.
0: Dumuyanın aldır maşınlıkları selkez yüterli geçsek. Ben Şam'ı uçanken Şam'ı uçandan dön kuyvandan aldık. Çay içilek yollar sözler var.
2: Rası Ravan ke, özü hal bunun ispat bolalaydı. Şam Oçan'ın aldışında Ravan. Adılcan ustaz bilen cibo aşkı ketipti de deydi. İlk örp yıkanlar cibo ne ya?
1: Şunu ola Ravan taksi. Oy rahmet.
2: Ravan taksi pekat buna varan çürüm çürüm etti.
1: Şundayım ha.
2: Aydın keşle.
0: Kanda oğlumla kızda yeter yaksın var amman.
2: Yaxşı.
0: Resmi.
2: Nim buldu?
0: Şimdi tek bir fırsat tonlar.
2: Ma iyilik oluklar nim buldu? Ha? Oydun keşlemo güllengen yaşlık tep karışıp kaptı. Ablakim kulcu taksiyemi güllengen yaşlık tep. Hep bu oldu. Hem de sılma yaşanganla qatarı kırp oldun ola, unut gittin la o yaşlıkın ola.
1: Ma, bol jetke anlıqıçıla qayt kilin la o yaşlıkını əsləyə bəlmək ma, aldığına qırap meni la.
2: Qanda.
1: Şündəyimə.
2: Babda azıraq özürlün olasın, ha?

0: Müşünce kalsınız bula, endi jığılmayısız ha? Endi jığılmayı anlamadım.
1: Bu hazır neyim bulduydam?
0: Gittarın pelençe bettiniz.
1: Ay abayız çaldım.
0: Nerede gittar var bir yada?
1: Bu hazır neyim bulduydam? Müşü yaşangallarının yaşlığını əsləş baskıcı buldu bu. Yaxşı əsildi olar ikilerde.
0: Güzel yaşlıq, resmi mengü əsləşgə, ərzikidək bir dəvir. Şu an müş güzel yaşlıq vaxtımızda pakat sırap kılmasılığımız gerekçi mi? Yaş, otur yaş. Vaktla, en güzel vaktla bu ha?
1: Yaşangan.
0: Yukarı, ya yaşangan vakt, yaşangan mı demeyiz? Aşı, aşı tağılarımız mı, aşı dadılarımız mı? Özünü yaşçaklaydı.
1: Doğru, yaş o.
0: Mengü, o yaşlık, o kalıp, kalıp da bu, bak, köngülümüzde bul demez mi?
1: Doğru.
0: Ha, ben özüm yaşta oylayım ben gazı.
1: Yaşta oylayım ben gazı.
0: Oylayım ben gazı. Her vakt o zaman yaşıyım.
1: Siz yaş, yaş da türlü yaşırımız. Şunu onlar ilgar malumdaydı, kesplakman, bek, yiyişlik, dem sığınışlık tamakı, apam ne biz yiyip kesplakma etkiken çayız lazlarını ayrım korup, taz obdan silip bir taksiye aldım deydi. Onda okşakallakmanı bir taksiyem size ilgar malum.
0: Ay, kıynapsın oyu demez mi? Aşınçı kesip oldu. Yılım yaydı, hıcılınma yüzünü kılın kılıp. Bek can bakıdı kıynapsın oyu da.
1: Kıynapın oluyor yukan, çıkarak. Bilmem siz. Şuna mı ya?
0: Özünü yumağa kim ha?
1: He.
0: Özünü halına uçurayım.
2: Özünün
0: enisi.
1: Yaşma.
0: Yaxşı, məktim qo Əmərcan kün düşündə belən qatnışıdı, obdan bala bu mu, hə? Qunduzada yaxşı mı, Yaşar yaxşı mı, çüşük tamaq ne, yavad dattı. Öp qızasıyının kibini qıqaldığınızdan, hə? Vi, işte harım tutuldu, hə? Öp qızasıyı bayada, yandab özsəm mi? Kanda balasız emdi.
1: Tamam.
0: Hacep bir bali kem bu.
1: Öpküze söyne yemeydi o demek.
0: Mektin Əmərcan. Bopdu. Siz yaxşı görgən nəsin, biz yaxşı görməyimiz. Biz yaxşı görgən nəsin, siz yaxşı görmüşsünüz bula orada. İş ne bulmaydı?
1: Çokum yeysen de bir adam zolumu.
0: Resmi. Əxət Canbağ'ın müşteri.
3: İnağının yaşarı sanılın kunduza, yarım ayısı yol xevri, Xanxa yolu Cumhuriyanın aldın maşınlıkları sevgi bitirdi kestik.
0: Şamı
3: uçundan, Şamı uçundan, Dön kuyvandan aldık çay içilek yolu asfaltları var.
0: Buldu, bana en yenbir uçuru.
3: Örmek şopur desla yol xevri. Dön kuyvandan aldıdın işte, Çınır Konyeli, Sampangı yolu yolu yolu her işkir yolu çıkın şıkra var.
1: Şakırcan dedi, Ronxa canıbı yolda bana muşunda kravan dedi.
0: Ma dostumuz, balam tuluk oturgu örüləş imtihanı bir vatkan öz kolum bilen kambiyen somiyen itip bədim de yaraysız. Aşı oğlunuzun hem şu tuluk oturgu örüləş imtihanı bir vatkan barlıq aşı bərzantlarımızın yaxşı kayfiyatlada özünün aşı rolunu yaxşı cari kıldırıp yaxşı neticilere erişin ümit kılımız, muhabbetler tüleyimiz. Atağla, silahım cepa çektiğinle.
1: Doğru.
0: Tün ögün pes küçük verip yaşar. 16-cı otur mektabının alıdam deyip, inik bilsiz uyadı tosulmay, bir iki çırak tutulmay, ilgi
1: ütülamaydı o, olmaydı o.
0: Üç çırak tuturuk kaldım. Şimdi nek balanın imta vaqtken, otağla teşhidi saklavatka vaqtken de, karab, hem şünçilik meslekim geldi, aş otağla da şünçilik bir kıl bəxt duyğusu badı, aş ballarının çoğun boğan, aş ballarının mışındak bir yaxşı şaraitlerini yaratıp, otağla özde bir bəxt duyğusu ba, ballarını saklavatıdı. Ulağın urğun işenç ümit bilen karavatıdı da. Şa süyünüp kettim.
1: Kullurdu gül.
0: Kullurdu gül ba, özde.

0: Yaşlık.
1: Bacak orada kayık bacak.
2: Her sevim handa apırat ay ay ay.

0: сулап кетип барабыз жумуш
1: деген. Расмий пейз этип тамак кетип барабыз.
0: Кандай накшинин бишин ижат кылайм экен.
1: А, кане Нурали намысыры.
2: Салам, бир маңызды сөзгө кадым эки сүрө. Фархан Золтарын алып келген кошулмуш бир.
1: Эне болду, Илгар муаллим.
3: Ha, teselli birersin, hiç teselli birem ama tesellinin kapısı yok. Dura dura, bazı valla, o kanda beydan, kanda beygin mi, yazdı mı, yazmadı mı, şunu bilemedi kan valla o. Demek bu valla, biz bir telefonu kaptık bir kan var ki.
1: Doğru dedim he, İlgar Muallim. Hey, sayahat yürek paylık tutsa da, şu yürek paylıklığını bilmez, şu biz gibi dağla kesse, biz sayahat kılamıgan ki, şu yürekimizi ziyarlı kopkan mısın, deyip oyla vatımız İlgar Muallim.
0: Yine vakti deme.
1: Bizim uzun yaşıgımız var yürek paylık, şlanı kılıp.
0: İmtihan begen vakti da. Müş kanda bedin, deyip sorsa öyle. Yakşı bedim, deyip bir kız gibi batıyor, onun için cık yap yok. Yakşı beremdim, yakşı beğenmemdim, yakşı berettim, bedim, deyip de çıkarttım. Yaşı o bir ettim hem de ya, matematikadan başka, matematikadan... Kağanları yakışı ya. Abiledik ya abala. Yakışı bədim o, nən yazaldı, nən yazamadı abiledik ya. Mən aşı birden bir yazgan yerimin isimini balıkı, şu ismin bilen özəmdən o, şu imtihan beriş, kinişkisinin numarını doğru yazattım. Onun da başkası yem, nəməlim de bana. Şunun da, yakışı bədim bence.
1: Yakışı bəgən bulsun, bulmuşsun. Sizin ilham mədətləriniz, atanlarının... Dosyaran kerendaşlarının aşı yendi de turguni, emra boğuni medet begini aşı en çoğun medet jo.
0: Doğru.
1: Hey, rasmu ya atışkanlı dikkidi kilisler o deydu. Ras ras ras bizden isimimizden ap koymuşsan la. Ekber Gonkuy.
0: Nage pacuma mı yedin?
1: Sayılı Gonkuy körüktün ulanbay yakılış bonkutuk keçişin daraban deydi rahmet.
0: Cevlanka.
4: Hey, bu mahtı bizley. Aksiye vandan Ekber Gonkuy, akinisi.
1: Hayır, şundan yine almıştırık mı?
0: Aksi?
1: Aksi ki Ekber Gonkuy. İniz ki Ahmet Gonkuy. Yok, Ahmet Vankun deydim. Hey, hayat. Hey, hayat. Paçak urup durup anladım emlilikken. Rahmette saniyem ayla deydim ona. Saniyemde nakşınızın nurgun dostlar huzurunup duydun mu? Saniyemde?
5: Ha, kumcular yaşarıştan. Hoş geldin.
0: Rahmet.
5: Körüştüm, zuhra evlen. Bu sürüyemden körüştüm. Abasam cibo kıyıkken nahmeden cibola katmışıp mesutluklarını kalırsın. Çirik o gün iki aya canlandık ya. Şimdi hoş buldum rahmet. Kumcay salamlarınızı yetkildi. Cibo dükür ortalanan için salamlarını ona yetkildi. Rahmetsin ki hoş buldum. Şu an kinan var ise bir fırsatlar tutsa.
1: Şundayım ya. Sonra, sonra koydunuz mu? Saniyim de sonra koydunuz mu ya? İsiniz kaymadık mı? Çöntiyen, çöntiyen karşı almış, yokmanladı bacımı, ben cep uçurumunu okumayı batısılar deydu.
0: Doğru.
1: Alımcan, siz hatalaştınız. Ey, yaşlık, ösmürlük mü deyip salı mencim hemen?
0: Devrdu.
1: Alımcan çizmayı batısılar, köremez çıkkalı, alımcan beni köremeyden çıkkalı.
0: Kepki pulanmağın ikin devrdu kursaydı.
1: Buğdu gülü diken. Nimçiraylık deyme Adili Emer.
0: Şunlar, kaplan.
6: Onda madde hazırlı oldu yine ama şu aydınım karartmanga yenine şuravan kine.
1: Doldu. Sayıram yürüyüşünde ravan daydı Şakır canım uçuri.
0: Hucuğulu. Abaya bilemine yorulmuşmuş o hucuğulu deyip.
1: Adıl kıyımları. Ya? Adıl kıyımları.
7: Ya şu mariyatçısı kıskadın yol üstüne.
1: Edil.
7: Taksı örtünün aldığın içkinde oldurak rahim alıp yazıyorlar ravan.
1: Buldu. Köp rahmet.
0: Degen gibi bek umak bek yakınlık. Anlattı, unutup kalıdı gibi neydi?
1: Özge yarışkan, he? He. İşkinlan... Abi, işkimizin de omaklı.
0: Abi, kunduz adam ki şiltan omaklı, gengepten mağın işletmeye o.
1: Ya, sizge buldu, siz küçük oğan.
0: O çöp çöp erkeşeki omak tepem de. Bak, kilişken, dat yen, dak yapılan işiltan, he, o omak tep adam da bırkıl.
1: Ahmetcan Van Hun geyaktı mı abi? Materyalan etmangan bizden ben yangonga. Құмғы түшідіған назыр тазы яқшы бақты, аршаңының мұтазы бақты, тұрппан вәкші ісі қазыр. Тұнырғы отқалым ай, наны чаплап қойсақ мұшқыда көп кетеді. Рас. Екен сұқ өтіп қаймыз үнжімі.
0: Тоғыра.
1: Ахат жаңбаның ұсы.
8: Құрмет шопырдаса, елхәрі. Сан-сан келе, сан-сан келедің,
9: Allah reyatı dile yakşı mı o yakşı dumanı?
0: Yakşı mı?
9: Bizim reşi geldi ama bitirmez. Zöhre kızdan köreştim gana.
0: He.
9: Köreştim.
0: Ay köre.
1: Bir cüp toplay soğukat kıldınız mı Alkamka?
0: He bir ütüklen soğukandı deymen o amca.
1: Ya am yazıp kalan ki toplay soğukat kıldım ki deymen.
0: Am kıştı setip çıkarı bitten miyken ütükler olsa.
1: Ha, manda bispanlaydı, julanın aldı ravandaydı, yürekni dağılgan yağlıq, çişni asırgan mıçağ, asırgan mıçağlıq. Aykı yayı resmi toplam çıkas buğdaklamcı mı?
0: Doğru. Aşkılı bayi, üstü git bardı hazır.
1: Resmi. Sevini unutkılış konmaydı. Biş yaşarını unutkasam unutkalmen ki.
0: Ha, beni unutkılayan.
1: Sevini unutkılış konmaydı.
0: Ma adıl, ben çıraylık mı? Ben özümde çıraylık deyip gitmeyim ben de. Sizin birisi...
1: Çıraylık yok, adıl can bek çıraylık.
0: Çıraylık dedim ha?
1: Adıl emir bek çıraylık. Çıraylıklığı da iyiymiş. Tamak yemeğimi çırayı kırıp otlasak mı buldu ameliyette.
0: Siz mi dediniz hem de ay kişinin çıraylık
1: deyip? Yok, boptu bi. Ay kişilerin şu anız çıraylık deyip. Bakıdı, çonkuldu.
0: Ha, boptu hem de deyip durasınız diyeyim hem de ben. Çıraylık gelsiz.
1: Ma adımız, apınız siz ne? İnan çıraylık bulam, umak bulam iyi deyip.
0: Aşta dizil mi, hap olma, çıraylık demek ne apa? Her kişinin çıraylık deyip yapın işiltem de deyip.
1: Lekin sizden inanız çıraylık arak ki.
0: Şey.
1: Karlıgaçlık yolları şunda ravan deydi. Biz bir karaplı çaya ufka aldık. Adam birbirisi okşa, bunçilik okşa dostlar. Bir paliyette Yaşar'ın kerindesiyle uçuruş kaldık da. Dal karap, tonuşturma diyor musun? Da, ekep ma minin inim buldu demedi. Lekin biz yıraktan karapla ha, inisken de alamdı. Onda mı okşamdı ha?
0: Hop mu okşaşı?
1: Resmi alık. Durup koyup bir ek taşlağı koyup kelsen lağımınca tip bağdaki balık ya.
0: Bir vaxtı da işte. Bu
1: qırındaşdan oğuşuğun deyim mən məşu qırındaş qarab qutdum jumu.
0: Mənim inim özüm avo saqçı məktəbdə oxuyur deməsmi? Şolan bir gün mən bu inimni apırıb qoydum məktəbə. Bu inim amdı şu saqçı məktəbininki bir şöşün qoysa da işləyirdi. Məşu məktəbdəki darvaz aldıdakı məşu amallıq saqlığıçılar yo müəllimlər tonuydu çəmdə bu inimni bu işləgəndən kin. Şunu olan bir gün apırıb qoyub mə inim mayaqdı dükanda mən nəsə vala yoka mə çamdan qarab tu digəndə bir vaxtı da bir amallıq saqlığıcı ilə bir məlum kəpli qançıb getdi kirməmsə deyib qorsam iştirib-iştirib məktəbdən çıxıb akredit vardı. Toxtanla mə.
1: Dərs vaxtı da keçibsə də bilim qulaqdan tutub şo ocağın işxanasına kirməbdi sizdə.
0: Ya o dərs emas da ilə bayram dəmilişdən qayıtıb gəlib aparıb qoyğan. Qınəsinin forman amuşdam kiləmsə deyib qoxşa kit vardı məğa.
1: Qulaqdan tatıb şo ocağın işxanasına kirsibdik.
0: Üzəm-üzəmdə gumanlandım da mən saqçı məktəbdə oxuğanma. Bir ay gün oxub baxan bir İsimge alay da isimge ap bulanma deyip kim bilsem şu inimle okştuk kaptan.
1: Aşında okşaydık. Şinhua Nalu Koşliniye'de Ravan'daydı Sahar Bulbuli. Şinhua Nalu dili yurdumuş hanım.
0: Meyli Mınşan, yakşı mı Yaşar Can? İtizde canlı özgeç, radyo anlavatma. Yaşar Can siz toluksuzda matematikinde en yukarı bulganda netçi numara hep bakan. Ben 9 yıl okup bir kitim 66 numara ip bakan. Tüven numarım 15-20 numara alat deyem. Bir törtüncü yıllık imtihanını bergende 12 numar alsam dadam 2 gün keşlik tamak yemeysem matematik ügen de toluk çıkan iken anlayı yakşı ügen gen deydi. Ona gel bak. Ben yakşı ettim.
1: Yakşı ya 18, 19, 20 şunda yakşı okuyam abalcı. Ma Ahmetcan kızıydı. Ben şunda çıraylık kilişken deydi. Lekin hazırgıça bir tal mı muhabbetim, söygünüm yok dey.
0: Sizde en sıraydı kankşaydı kızla. Bek çıraylık oğan denken etrafı da. Hem de şu...
1: Çöküle... Adette bek çıraylık erle işensiz
0: kildi. Ne bek işensiz kildi o deyip.
1: 12. otur mehtabına aldıdaki yolla Koşliniye'de maşallah göp tosuluşu yok deydi. Nurun'un uçuru.
0: Şuna olan...
1: Kam kam gəxipti.
9: Toplaydı bir eğitim onu mu koy anladı. İzol kersiz bol rakma da kusarlık kettu o. Hiç kaptım hala o yüzden bile görsem ne kadar şurada. Ben bazen o şişe hazır gittik ya. Buraya gittik ya.
0: Ebab da fırsat bula. Diler kettim biz bağandı tan görüşemiz.
1: Başla kılı ya. Çoğulan.
10: Ya Kunduzak kim o? Yaşar Yalkun elimizin güzellikli tanışakka.
1: Cevlan, Cevlan kamışına kapatıdı.
0: Ben bir sürülen güzellikten talaşmayayım hacım hanım.
1: Hani kaplan.
10: Anlıca yaşar falan makaydırın bir taşı az gene yakayır aksan makaydı noktasın.
1: Bunlar Ahmet. Yana uçurladın.
0: Bayraziye deydi o, Dongjing Changlu, Gaujia Changtong deydi.
1: Вивика, Вивика пимянша деп сим койган достумуз, мен кошулдумму деп, эң кирген достумузга. Тунже учурун тапшырып алдык.
0: Мен кошулдумму деп, бизге кошулдумму демекчима?
1: Ачык экен, кошулдуңуз, тунже учурун тапшырып алдык, найт өлчөмүн күчүрөп атыпсыз. Мушу буч катнашың ар вакыт каршы алымыз, жо?
0: Şunun olan 12. otur mektepten aldık yola koşuyun işte maşin köp, leken tosu yok.
1: Eka ya ya siz ne peri deklam çırayılık da.
0: Ben abay dedim. Siz ki ben dedim ede. Her kişinin çırayılık demeyemez, demem desem. Şimdi
1: acatak çıkıdı ne ben.
0: Değmez, desek işten bulmaydı, apanız mı açtık değdikken, demiştim. Şimdi terdiniz mi?

0: Bu aynı yıkı da bizim koygan dostumuz. Tünügün şirin kutraptı mən maşına bir şıkı yoluqdu. Aygılığa yolda minin yolumu kep. Minin yolumu kep kıstıldı. Mən toxtu aldım. Mən kaçırıp yandaki eri kıçıp ket. Mən kaçırıp yandaki eri kıçıp ketti. Karısam ayalken ahır olmay maşını çıkırışıp bədim. Şunda maşına deydiğe adamlar bək çıkken dikkatle mağaylı deydi.
1: Başta kaytmanla o bir hatar bomaydı. Şunla ahat çam ahat kan kan anlamlı kan.
0: Anlayla anlayla.
2: Örmet şoförde sayıl kayra. Yolun sayıla canlı görüp canlı yedi görüp yedi görüp. Niye sen şirketin aldı şey işine yolu şimdi kire var ne yolu var?
0: Dolu köp rahmet. Avaz okşuladın yine Nur.
3: Her bir yerde yeni avat yollarımı koşuyorsunuz Ravanken.
0: Buldu rahmet, Ravan taksi.
3: Bir yıl yettikler, yol kavrayma, çağırmak yolları Ravanken'e.
1: Nijat taksi deydi, konu uzun yolluk bir kettin. At pazarı menişti maşallah, cık dostuşpa deydi.
0: Buldu rahmet. Haa, yine uçurladın.
1: Kanka yolu Cungi Doktor Hans'ın aldıdaki yollar Ravan deydi.
0: Ravan deydi. Dostlar, yetküzü kan avarayak münasetlik uçur bakı. Yaşar. Şu uçurun bir yetküzü. Yetküzü deydi.
1: 6 ayının 23. günü keçeden 24. günü künüzgece Kızılsu Oblasti, Xotan Vilayeti, Bayınqulun Oblasti, Qumul Şəhri və İli Dərya vadisinin Tağlıq rayonları, Bortala Oblasının qərbidəki Tağlıq rayonları, Tarbağatay Vilayetinin Tağlıq rayonları, Altay Vilayeti, Şixənzi Şəhrinin cənubidəki Tağlıq rayonları, Ürümçi şəhərinin Tağlıq rayonları, Sancı Oblasının Tağlıq rayonları, Qaşqar Vilayetinin cənubidəki Tağlıq rayonları, Aqsu Vilayeti, Turpan Şəhri qatarlıq cəhətlərinin qismən rayonlarında azraq yağmur, Deniz yüzünün yukarı egizlikteki tağlıq rayonlarında kar yağdıken. Bunun içi de Xotan vilayetinin cənubidəki tağlıq rayonları, Bayınqulun oblasının cənubidəki tağlıq rayonları, Qumul şəhərinin şimalıdakı tağlıq rayonlarının qismən cayları və Altay vilayetinin şimalıdakı tağlıq rayonlar, Qızılsu oblasının tağlıq rayonları qatarlıq cayların qismən rayonlarında oturhal ya ki qatıq yağmur yağıb, Bayınqulun oblasının cənubidəki tağlıq rayonlar, Qumul şəhərinin şimalıdakı tağlıq rayonlarının qismən cayları qarı yağmur ya ki qatıq yağmur yağıdıkən.
0: Şimali Şinjan, Cənubi Şinjanın şərqi, Şərqi Şinjan qatarlıq caylarda 5 bal ətrafında qərbi şimal şamalı ya ki qıypaş qərb şamalı. Şamal ayğızlarda 8-9 bal boran çıxır. Tianşan'ın şimali etigi, Şarkı Şinjan'ın kısmen rayonları da 35 Celsius gradustan aşıdığan yukarı temperaturlu kavarayı görüldü. Bunun içi de Tarbağatay vilayetinin cenobi, Karmay şehri, Şihanzi şehri, Bayınqulun oblastının cenobi, Turpan şehri, Qumul şehri qatarlıq caylarının kısmen rayonları da yukarı temperatura 37 Celsius gradustan. Turpan şehri, Qumul şehrinin kısmen cayları da 40 Celsius gradustan aşıdığı. Şinjan'ın başka cayları da hava uçuk ve bazı bulutluk bulup şamal küçü ancak zor bulmaydı iken.
1: Katnaş Transport Ministerliğinin bunda bir haberi var iken. Katnaş Transport Ministerliğinin 6 ayının 21. gündeki haberi karganda Dönvu Bayramı'daki 3 günlük demeliş, yani 2026 yılı 6 ayının 19. gündün 21. günü geçe bütün cemiyette rayon halkı büyütkelgeller tahminen 650 milyon adam kıtımdan aşkan.
0: Abdunum Raylıq Soğuda İşleri Nazaratı'nın haberi qarğanda 2026 yıllık Dönvu Bayramılıq Dəmiliş Məzgili de Şinjanın Soğuda İşleri Tarmaqları Nuxtuluq Nazarat Qılıp Təkşürüdüğən Parçı Setiş, Yemek İçmek Qarxanlarının Seti Somisi təxminən Bultırqı Oxşaş Məzgildikidin 4.2% aşqan. İstimal buyumlarının konusunu yenisiğe almaşdırış siyasi xalqı nəb yetküzüş ünüm iqtidarını davamlıq quyup bərgən bulub. Bu yıl 6 ayının 21. günü geçe bütün Abdunum rayon boyunca cemi 1 milyon 572 min buyumğa yardım pulu iltimas kılınğan.
1: İgilinişçe, Cungo'daki kar makani 6 im namlıq baş deyimliq rengilik sızma ayrıplan 6 ayının 24. günü Altay, Şüedu aydırımıda namayan bulup, arkadılla Beijing daşıngı uçudikken. Kelgüsü de Altay namlıq rangilik sızma ayrıplan asaslıqı Şinjan işitki aviyasiya liniyaları bilen Şinjan'dan Şarkı Cungo, Gərbi Cənub qatarlıq rayonlarına qatnaydıgan aviyasiya liniyaları da uçudu. Bu, Ürümçi Çöçek, Qaşqar Pudong, Qaşqar Çıngdu Tianfu, Qaşqar Ürümçi Jinan qatarlıq aviyasiya liniyalarını öz işçigi alıdı.
0: Altıncı ayının 20. günü düştüm burun, güdük avazının uzunguç yanırışıga əgişib, Xıbey, Şinjan, Növət,

0: Biz çıkıp helmalman bolgan.
1: 999 тал.
0: Утык азгы кырды го.
1: 1000 тал гүл ма? 1000 тал аттыр гүл.
0: Уни бек юган бу кетидге оралмы кызчо.
1: Уни мында кыра машина экенми дима?
0: Эш юган машина экилдиге, юго мында иштирдиган төт жакы ба бир нерселе иштемиз агыл. Уни маңдыр кыл көтөй кыл умса.
1: 90 кванда биз турганбыз.
0: 4-5 огул балла күтүрөп акирди эш кылып.
1: Бир сыңлы бе 100дин бөлүшүп амынмы уни?
0: Ха?
1: 100дин.
0: Бұрттал япырқыны ма амыды қай?
1: 100дін бөлісі аламы
0: қылығы кепті. Өзіңізгі тәрәмімаған әсілік че қылмайсыз?
1: Яқ, лекен 100дін бөлісі аламы қылығы кепті.
0: Немешқа башқыланың гүлін сіз бәкірлейсіз? Анда ішіні қылмаң жүмін?
1: Ата жібәссін әмесе әу, ай, ой. Немешқылалайды о
0: 99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99 Яны болду.
1: Абдо дейди, азыр даңлык тоң азыр жараван экен дейди.
0: Яны яхшы, Ахатжан ба.
2: Дөрмөк шопурга союу хөрө. Шомурда кышлыгынын алдыдан иттифак көрүгүн алсы. Güzel kaçtaş aldı, kızcak kaçtaş olur oğlan.
0: Buldu, rahmet.
1: Şuna, abudu, bizden idare taraf karap, manga yönlü çıkanda karak ya. Ama karış taraf, 16'nı aldı, hazır hem de. Vallahi tek imtihanı kırdığa vakti bom diye.
0: Çiftemiliş.
1: Çiftemiliş.
0: Çiftemiliş hazır.
1: Aşı yolla, kanda karak ya, bir meyip kalsın, şuşuru beri gitme.
0: Danlık tonlar Ravan daydı, o karan hazırçı, Ravan kaya yolla, acıma.
1: Ravan taksi.
2: 174 ürünçten, Nengantan, Dişadı, Taksiyla. Анда жүрөт кайдап чыгып баштады.
1: Болду.
0: Анма алиметтеп имтаны берил богум түгүлүм келгиле бу калдыго, э? Эмди кишини эң жетти эмиш аяжаң салдыган, энсирттидиган яны бир баскыч. Болсо, натиси. Имтаны алиметтеп имтан натиси элан кылса алды турат эмесми? Мушакты дозлага жеткизген бир учурба. Жеткизтейле.
1: Алиметтеп имтан натиси элан кылыш алды турмакта. Арзуну кандай толдуруш керек? Ali mekteplerinin okuguç kabul kılış şansıdakiler, şansıdaki okutukçular bu vakti körsetme verdi. Nurguncaylarda Ali Mektep imtihan netisi 6. ayından 23. günden 25. günün içi ilan kılındı. Numur ilan kılınganını tartıp arzu tolduruşkıça Nurgun imtihan bergüçler ve atanlar bu altın vakti kandak tayarlıklarını kılışka köngül buldu. Nurgun Ali mekteplerinin okuguç kabul kılış mesulleri emili tayarlık usullarını embehirildi. Ali mektep imtihan netisi ilan kılınıştan burun arzu tolduruşta aldın kandak tayarlıklarını kılsak buludu.
0: Ali mektep imtihanı ayaklaşkan, imtihan numaradığı ilan kılınmağın mezgil arzu tolduruş tepekkörünü retleşinin halkılık baskıcı. İmtihan bergüçüle aldı bilen, imtihanda iktidarını cari kılduruş ekvalıqı birleştirip, numarını muhafıq mülçerlep, aldın mülçerlengen numar ve adetki imtihan rettertibigi tayınıp, deslepki kademde okuş arzusu var ayın. Nişanıdaki mektep ve könlüdeki kesimini biktip, arzu boyunca arzu tolduruşunun asası ramkısını berpa kılış gerek.
1: Arzu tolduruş dairesi deslepki kademde biktilgenliğin, imtihan bergüçler ve ata anlar küçeş, yani ilgirki yıllardaki okuguç kabul kılış orun reti öz orun retiden körnerlik yukarı bolgan mekteplerini tolduruş. Mukum buluş, yani ilgirki yıllardaki okuguç kabul kılış orun reti öz orun reti bilen asası cihetin maskeledigan mekteplerini tolduruş. En tüven çekti kapalat kılış, yani ilgirki yıllardaki okuguç kabul kılış orun reti öz orun retiden körnerlik tüven bolgan mekteplerini tolduruş. Katılımı prensibi boyca. Tallap çıkılgan mektep ve kesiplerini türge ayırıp retki turguzuş gerek. Arzu katılımını muvaffak tesis kılış. Türküm reti numar çekigi yetken bolsa mı, lekin arzudaki mektepten numar çekigi yetmezlik. Yukarı numar ilip numar çek tüven mekteplerdeki kabul kılınıp kılış, hiyem katırdan saklanıştaki yadırolu kusulu.
0: Küçeş, azarak küçsülem yetkili buluş ne? Muqim buluş, imtihan bergücülənin numur bilən, numur cəkə asasən oxşaş, qubul qılınışdın ümit ba məktəblərini görüstüdüm. Ən tövən çəkdə kapalətli qılış, hazırqın numur bölüküdün yəni bir dərəcə tövən numur cəkədən məktəblərini doldurub, ən axırqı qubul qılınışqa kapalətli qılışını görüstüdüm.
1: Arzu katlımını yaxşı tüzüb bolğandan kin, ali məktəblərinin oquqıç qubul qılış nizamnamısını tatqıq qılış, kəm bolsa bolmaydıqan bir qadəm. Okuguç kubul kılış nizamnamesi Ali mekteplerge okuguç kubul kılışının kanununda belgilengen asası bulup, kubul kılış kaidesi, şu kesipteki pen tallaş talipi, beden şaraiti çeklimisi, yekpen neticisi talipi, okuş bulu ölçümü, kesip almaştırış siyaseti,
3: чоң төрлөр боюнча кесипке бөлүш кайдыси катарлык ашкычтык учурларын

0: Ana, uyqumuz açadigan jushqun naqshlardan degan-da, do'stlarimiz, jushqun naqshlardimi sundiq.
1: Ha, shirali degan-da, jushqun.
0: Uyqun ichitadigan manda deb shu kimning uyqusi kelgan bo'g'idi bo'yam?
1: Dilshatman deb ketgan bo'g'idi.
0: Ha, dilshatning uyqusi kelgan-da. Ha, tushdi ham desal ezilib qoladi do'stlar. Agar uyqu tutgan bo'lsa, masalan, bulib ma taksi tutdi do'stlar, yo'l yuratgan do'stlar. 15 minut aram ilib olib, ana deken bir azroq bo'lsa, adig'ini chiqirib olib, qo'saqni to'xlab, safarlarni davomlashtirsanglar deb o'ylaymiz. Endi 2 soat do'stlarga yaxshi mulozamat qildik, do'stlarimizmi qizg'inlik bilan qatnashdi, yo'l chirlardan ta'minlab, bizlarni ayt sirdosh mo'ndosh bo'lib. Shu 2 soatlik vaqt do'stlarimizning ahamiyatli o'tgan bo'lsa deb o'ylaymiz.
1: To'g'ri. Shuna qilib vaqtimizni to'shib qoldi edi, programmamizni oxirlashtirgan vaqtimiz kelib qoldi. Qadirlik radio anglıqçılar, çüşlük yollarınızda bizə bir proqramımızı yaxdırıb, anglıqınlarla köpdən köp rəhmət. Proqram rəyəsətçiləri Qunduz Ayturdu bilən.
0: Yaşar Yalqın.
1: Növət Muharir Malik Həsən.
0: Xayr xoş dostlar.
1: Xayr xoş.
0: Aman bulunlar.

0: Әнді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəli yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yeyib getdinizmi?
3: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab getiyatdı desə.
2: Qaysı onda tamaq itiyatqanlığını bilədigansız?
3: Bərəkət ulurdu şo. Untigisli Bərəkətnikin əkrində pulqumu sındırıb atgan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət uni.
0: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
4: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
3: Şundak bambay, bir tıkılıktın yedi tıkılık için bakan tırık ve tırıt yürüyüştük tıklarını burun dadam işin tutuyor. Hem de ben işin tutuyor. Bunun dike balam işin tutuyor. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yenili özgermedi. Ecdatın evlatıkçı işin tırıkınımız mengülük tırık ve tırık.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjan Radyo Televizyon Stansiyası 174 katman sanat radyosunun kanun sizge hemrah programısını anşınlanı karşılarımız. Ben riyasetçi Danyar Mahmut.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, ben riyasetçi Kunduz Aytürdi.
0: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda tüvendiki mazmunlarını oranlaştırdık. Qonun xabarlari sayfamizda Markaziy komitet to'g'ri xatarligi va uchurlashtirish komiteti ishxonasi hisobot nomeri nomi uchuri qalay muqom bo'lish ahvolini maxsus tizidi. Sanjo oblastlik o'tir xalq sud mahkamasi 10 tipik delo misolini e'lon qildi qatorli xabarlarni anglaysizlar.
1: Delo va qonun sahifimizda ajrashgandan keyin burunqi erining o'rnida 90 necha ming yuan uy qarzini qaytargan bo'lsa to'lib bog'li bo'lamdi degan delo misolini anglaysizlar.
0: Ammo uchun amaliy ish qilib berish sayfimizda taftish taklifi bo'yicha dal joyda tomir tutib kesal ko'rib, puxraviy korxonalarning yo'chuqlarini etib, tashkiliy tizim o'rnatishiga yordam berildi degan delo misoli taqdimlar bo'ldi.
1: Yuqorqi mazmunlardan boshqa yana anglovchi do'stlarimiz har qaysi yo'l bilaklardan yo'l uchurlari bo'lsa dal vaqtida avasanglar bo'ldi. Bizning veshin nomerimiz Xinjiang 1074.
0: Qaynam sulosalamdi deqtonlar bugungi qonun siz kamera programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
2: Anglab atqiningla 107.4 qatnash san'at radiosining qonun sizga hamroh programmasi.

0: Onu başqa dostlar programımızni Xotan şəhri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət aşlıq may zavodi alayda tələb qıldı.
1: Şənaq əlaqə telefon nömrəsi 187-09-03-37. Onun başqa programımızni yana Trik Batır tıqlarını bazarğa salğan Trit Soda çəkiliş şirkətimi alayda tələb qıldı. Bu oruğa köpdən-köp rahmat etdimiz. Qani uçurlardan səvi programımızni yoxdurub anlayıb toxuş kəpsiz qarşalımız. Abdu Apendim, yolu çöre Longchan Kocisi Altın Bulak yönlüştü maşıla köprek, Bulak Beşi Kocileri Ravan depto.
0: Rahmet.
1: Seher Bulbul adımız programımız niye yaktırıp anlatmana usullağa çıkıp gitipto. Kayser Ayal isimlik adımız mı? Mezmullah'ını yaktırıp anladım, nakşılardın hazırlandım, cepa çektim onla digen uçurunu yollabdu rahmet, begen uçurumuzga. Onun başka şirali sizden uçurunuzda mı? Tapşırıp aldık, münazerlik korunağı inkası koyduk.
2: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
3: Tonlatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
2: Dada, emdişsen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
3: Tallop içi dığınımız, yanıla, pesil soğukluk çeyi.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqınınla 174 qatnas sanat radiosun biwasta anglatqan
1: qanun sizge hamra programmasi.
0: Programımız Şinjang radio televiziya stansiyasının yeng taratqatsi suluşı tengda masqadamda anlatılıdı. Programımız ne suluşı teng aptsırımı anşınlana qarşalmız.
1: Dostlar,

0: Hürmetli radio dinleyiciler, kanunsuz kamera programımızda dolanıştıratımız dostlarımızın kegen uçurlan qarsaq Nurninki avazlıq yazmış uçur bakan. Yol xabar berayil unçan kutsi altın bulaq tarafı qarap mangan yönlüşte maşilla köp dostlaş barıp dur.
1: Abudu deyanlıq uçumuzdan uçurda, Xırşın Oltıraq rayonundan aldıdık yolla hazır çeşinde aravandaydı. Rahmet.
0: Rahmet begem uçurunuzga.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjiang Radio Televizyonu'nun Sibir Yüz Yatırı Tüt Katnası'nın radyosunun Kanun Sizgemera programması boyunca anlayış berdoğ, yahtırıp anğınınlağı rahmet.
1: Programı reyasetçileri Daniyar Mahmud Bilen Kunduz Aydırdı.
0: Növeç Muharir Malik Kesel.
1: Hayır hoş dostlar.
0: Hayır hoş.

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kıldı. Yak sizi çeksiz şatlık çömdürdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itibumba programımızı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Sakalın bolsa kançı yerik edipini berer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili buludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varıs markalık sakal ağıç.
3: Bu programını Xotan şehri Qarqaş yolu 55-ci numarığı caylaşkan Bereket Açlık Yağ Zavutu alaydı talep kılgan. Telefon 187-0903-3337.
4: Oy, tamakını baş götürmeyle yap gettiniz bu.
5: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti vatı dedi se.
4: Kaysa onda tamak iti vat kalıgını bilediğen siz.
5: Bereket unlurdu şu. Untigisli Bereketnikin ekranında kulukum ısındır vetken tursanız.
4: Bereket, öyünge ilip kep digizliğini yanılı Bereket unu.

Kent ahalisi suğa tüşüp ketti. Onu kutkuzmakçı boğan yolucumu xatarlık ahvalda kaldı. Ciddi paytta xalıq sakçıları arğamçı taşlap işki adamını kutkuzup çıxdı. 6 ayının 18 günü Şinjan Şihu şehirdeki bir kent ahalisi suğa tüşüp ketip ciddi ekin ektip ketti. Van familylik Akgöngül amma suğa tüşüp onu kutkuzmakçı boldı. Amma su ekimi şiddetlik boğaşka onun cismani küçü xorap ketip her işkilisi xatar içide kaldı. Muşunda xatarlık paytta Şihu şehirlik onan idarisi Katna Sakçı Cumhuriyeti'nin sakçısı Yuan Xiao hizmet taşları bilen derhal tövən ekinliği verip yoldan ötüp gitip atkan amma bilen birlikte hayatlı kutkuzuş yolu içip işgeylerini muvaffakiyetli kutkuzu aldı.

Ali mektep imtihanı katnışıp arzu toldurışta kıyınlavatkan okuğusla okuşka ver. Ürümçi ufuk marifedeki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutuşla ve teklifli kesbi okutuşla sizin arzu toldurışınızı yardım verdi. Mulazimet, nakmeydan ve torda elip verildi. Kesbi okutuşlarının yardımı da köylünüzdeki dek Ali mektep ve kesbi talışınızı karşı alınız. Telefon 0991 289 10 00 289

0: 10:00. Ali mektep imtihanı katlaşıp arzu toldurışta kıyınlavatkan oku usta okuş haber. Ürümçi ufuk mağarabideki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutuşlar ve teklifli kesbi okutuşlar sizin arzu toldurışınızı yerden verdi. Mulazimet Nekmeydan ve Tordu ilip verildi. Kesbi okutuşlarının yardımı da köylünüzdikidek Ali mektep ve kesbi talışınızı karşılamız. Telefon 0991-289-10-00. 289-10-00.
1: Dostlar tövende, Apnum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik havaraydın aldı məlumat anlayımız. Ürümçide hava bulutluq bulup kiyin açıldı, temperatura 20-32 gece. Altayda azraq yamğur yağdı, temperatura 16-30 gece. Çöçekte azraq yamğur yağdı, temperatura 17-35 gece. Qulcuda hava bulutluq bulup kiyin açıldı, temperatura 19-34 gece. Bordalada hava açık bulup kiyin bulutlundu, temperatura 18-37 gece. Qarmayda hava açık bulup kiyin bulutlundu, temperatura 23-36 gece. Kuytunda hava açık, temperatura 20-36 gece. Şeyhancıda hava açık, temperatura 18-35 gece. Sancıda hava bulutluq bulup kiyin açıldı, temperatura 20-35 gece. Qumulda oturhal yağmur yağıp kiyin azraq yağmurğa özgürdü, temperatura 16-30 gece. Turpanda azraq yağmur yağdı, temperatura 25-40 gece. Korlada azraq yağmur yağdı, temperatura 19-31 gece. Aqsuda hava açık bulup kiyin bulutlundu, temperatura 18-32 gece. Atışta hava açık bulup kiyin azraq yağmur yağdı, temperatura 18-31 gece. Qashqayda azraq yağmur yağdı, temperatura 18-31 gece. Xotanda azraq yağmur yağdı, temperatura 17-27 gece. Ürümçide hava bulutluq bulup kiyin açıldı, temperatura 20-32 gece. Havaraydın, məlumat anlattıq.

0: bu programını Tırt Soda Çakış Şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik adıpını birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varıs markalık sakal ağışı.

0: Programımız başlanıpla anlayıcılarımızın uçur geldiği anlayıcımız Kayser Ayal Hedimiz mu programımızı anlayıp etipti. Onundan başka Yasıncan Efendi mu programımızı anlayıp etipti. Sizlerge köptün köp rahmet. Onlar bolsan dostlarımız muşu programımızdaki mezmunlarını biz küçük dostlarımızga yetkizüştün aval biz qadı xaridisi arqılı hazırqı vaqtiki Ürümçi şəhərinin asası yollarını ayfal qanarıq buladı da o qini qarabaqaylı. Hansırın özüde qarsaq tosluvalqa yol bölgü bolsa Xuyucan otur kutisi yani Xınan şərqi yoludun Çidavan şərqi yoluqı kəgecə Qaribdin şərqi manğanda toslu işbakken. Yana qarsaq Suzhou Sharqi Kodisi qo'shimcha yo'li, ya'ni Yinchuan yo'lidan Beijing janubiy yo'liga kelguncha sharqdan g'arbga ketganda avtomobillar chiqgan, ammo to'silib qolish yo'q. Oltin kumush yo'lidan Minghua Kodisiga kelguncha shimoldan janubga ketganda avtomobillar ko'p bo'lib ketdi. Beijing o'tir yo'lidan Hongguangshan yo'liga kelguncha g'arbdan sharqga ketganda avtomobillar ko'p yurish asta, ammo to'silib qolish yo'q. Beijing janubiy yo'lidan Soy yo'li shimol yo'li kagicha g'arbdan sharqqa manganda avtomobillar ko'pgan. Yana qarasaq Minghua ko'chasidan Xepin janubi yo'liga kagicha janubdan shimolga manganda avtomobillar ko'p bo'layapti. Xinan sharq yo'lidan Chidavan sharqqa ko'chasiga kagicha g'arbdan sharqqa manganda shundaqla Mingyuan g'arb yo'lidan Shimin g'arbi ko'chasiga kagicha shimoldan janubga manganda avtomobillar ko'pgan. Xinhua shimoli yo'lidan Mingyuan g'arb yo'liga kelguncha janubdan shimolga manganda avtomobillar ko'p yurish asta do'stlarning yuqori uchurlardan foydalanib qilishni umid qilamiz. Shundaqla davomliq bizga yo'l uchuri yo'llishini qizin qarshalimiz. Mayli gaz uchur bo'lamdi, may uchuri bo'lamdi va yoki o'zingizlar ketayotgan yo'l bo'laklarida alayda to'silayotgan yo'l bo'laklari bo'lsa bizga uchur yo'llasanglar bo'ladi. 5-bimiz Xinjiang 1074 FM. Şunlarla müşu programımızda anlayıvatkan küçük dostlarımız, sizlerinin o kızın karşılığımız elbette Navada ata analarının hemralıqı da programımızda anlayıvatkan bozunla programımızda katnışıp yol uçuru basınla buludu ya ki programımızda Allah'a kadar mezbunlarını əvəsinla buludu. 5-ci tipimiz Xinjiang 1074 FM.
1: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
2: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
1: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
2: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдам берәлігідек әмрайыңыз болсын.
1: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланда, чехраңызды табассымға толдырып, бізге әмра болыңыз.
2: Biz siz üçün her cayda, her vakit en yaxşısı buluşqa tırışımız.

Pazilat bar edi. Ternerning aytishicha, u ko'ziga intayin qattiq, u o'ziga intayin qattiq talab qo'ydi ekan. Hatto ternerning o'ziga qo'ygan talabi ham qattiq ekan. Mashqda nishonaga yetmaganda, u tashabbuskorlik bilan ترنر منان یمه تنشقل غون بار دیدیکن. بر قطم 14 یاشلق او امریکه غبیرب جوز قدسی دب اطلدغان دانلق یاشلا اسمرلا چولو توب مسابقسگه قطنشقن. پول تجاش بچون او ترنر بلن نایده ارزا میخمان خانه دا ترغن. مسابقه کنی اتیگن ساعت 5 ده تان یورو مستلد اورندن تروب تاکسیگه اتردغان پول نتیجاش بچون او ترنر بلن قرانگو دا جیگرم نچی منوت یول یورب مسابقه میدانگه بارغن. Shunda qilib u chempionlikni qo'lga keltirgan. Shunda qilib qadamda bir iz qoldirib, bo'yin chalib ket ishni eng tovon qatlamdagi musobaqadan boshlagan. U yo'l menishning tasligidan og'rinmay, aksincha mundaq dedi. Bir o'tkaldan bir o'tib, saviyamni o'stirsam, tehimi xotirjam bo'laman. Ajirning tegi oltin degandek 2024-yili u izchil turda Jungo Choylo Top Ashkar musobaqasining yarim xalqqilqish musobaqasiga kirib, buni ishqa oshirgan tunchi Jungo mahir bo'lib qoldi. Dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadigan mahir oldida u qilcha qo'rqib qolmadi. Garchi u musobaqada futurib qo'ygan bo'lsa-mu, lekin butun maydondagi ko'rinmalar uni uchun o'rindan turib chavaq chaldi. Musobaqadan keyin u ternir bilan chin quchoqlashib ko'z yoshi qildi. Yashil yaylaqdan dunyoviy musobaqa maydonigacha bo'yin chalket xuddi burkutga o'xshash chidamchanligi va qon tari bilan barlik qiyinchiliklarni yangdi. Kichik do'stlar, har birimizning boshlanish nuqtasi o'xshash bo'lmasa-mu, biroq qalbimizda orzu, ko'zimizda nur, putimizda kuch bo'lsa, hammamiz o'zimizning ashyo yaylaqidan uchib o'tadigan burkut bo'la olamiz.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал осыз әмірі болуды.
1: Саат 8 ерімді Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке хабар әмірі еңіз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
2: Саат 9 ерімді Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке сәпәр әмірі еңіз. Ел әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
3: Saat 11'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
2: Saat 12 yarımda Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki pultijay hemrayınız. Cuğulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam olsız.
3: Saat 14'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Shooting Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Aptitalı yardım verdi.
3: Saat 17 yerimde Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19 yarımda Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20 yarımda Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcuğa aylanıdı.
6: Saat 22 yarımda Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
0: Sulu Shooting Aptitalını çürüp, serhil mazmunladın huzurunun.

Sevimli kiçik dostlar, anla valkın alan Şincan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatın Sanat Radiosu'nun bir vasıtı anıltı vatkan Gülğuncular programısı. Dostlar, yana yollarına ayhvalıqı qarısaq, hazırını özüda yenila, muşu Uşin, Şimal yolu, Qoşum yolu, toslu iştikən, yani muşu Vinçuan, Qarbi yoluqı qarabmağa yönlüşdən, əmdi bu Qoşum yol, tar, həm abdomobullar hazır köp bulduğun vaqt bulğanlıq üçün, bu yolda izcil toslu iş bir qadar eğir bulu etibdi, hazırını özüda mu toslu etibdi. Yine qarsaq, Xınan şarkı yoludun Çidavan Şimal yoluqı kəgice, Qarabdın şarkı mağadımı tosluş bəkən, yine Yinchuan yoludun Beijing Canubi yoluqı kəgice, Şarıqdın Qarabgi mağadımı tosluş bəkən. Menhua Kutsudun Xepin Canubi yoluqı kəgice, Canubdın Şimalgı mağadımı bu yadımı tosluş bəkən. Yine qarsaq, Altun Kümüş yoludun Menhua Kutsudun kəgice, Şimaldın Canubi mağadımı tosluş bəkən. Dostlarına yukarı kuşurlardan paydalanıp kalışını ümit kılımız, yine devamlıq bizge yol uçuğurayı təmin işinlerden mi kızın karşılımız.

0: Baharda rengarenk güller bizni huzurlandırsa.
1: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizi ram kıladı.
0: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
1: Kışta appak kar yığıp mol osuldun direk berdi.
0: Biz manımışındak toxtamay almışıp durgan tört pəsilinin her bir gününü sizler bilen radyo dolkulları arqalıq sırdışıp ötküzümüz.
1: 107'de 4 katına sənət radyosu siz baskan yollarda her vakit sizge hemra.
0: 107'de 4 katına sənət radyosu.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansi 107.4 katnasındat radyosunun Gülgünçla programısı boyunca anlatış barıdık, yaktırıp anlığınınla gırahmet. Riyazatçı Zümrüt Mütallib, əmədiyatınla anlatış aldı durgan katnaş liniyası programısı bulsun.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetning shakli har kuni o'xshash bo'lmaydi. Uningda illiqlik bor, pozitsiya bor, yuksaklik bor. Qatnash liniyasi

Özünüz ve başkalarının bir xatarlık için avtomobilini astara qaydan, belgelik arlıq saklan, süratini aşırıb etmeyi bir xatar avtomobil haydab, teniç aman uyunuz qaytışınız ümit kılımız. Hürmetlik radio anlıqçılar katnaş liniyası programımızını yaxtırıp anışılan qarşalımız, mən programı riyasetçisi Hidayet Kılşemşidin. Katnaş liniyası programısı Şinjan Radio Televiziya Stansan yan taratqo əbsi Sılu Şirting'da Maskadem'da altıldı. Programımızını Sılu Şirting əbsi tümü anışılanı qarşalımız.

Programımız başlanış bilen tanla Abdikerem akımıza Cenab-ı Beycin yolları, Tibidaşı yolları, Şimalı Dostluk yollarda avtomobiller sel köp, tosuluş yok, hava bulutluk, şamal ba diyen fıçırlan evetip de buldu, köptin köp rahmet. Onun başka Zöhre diyen dostumuza programımızda anlamat kalıgını bildirip fıçırlanı kaldırıp da sizler köptin köp rahmet.

Badam taksiye. Mema ba elbette yaqtırıp anlayımız kızgın katnışı atımız. Uçur bolsa berip mağımız deydu. Buldu. Kaptan köp rahmet.

Hürmetlik radio anlıgıçlar, bugünkü katnaş liniyası programımızdan Ürümçerlik Oğan İdarisi katnaş başkuruş tarmak atırtı motorlu katnaş vasıtlarını başkuruş orundan Şemşinur Mahmut bilen sohbet ötküzümüz. Şu prava, optomobil kağa ait soraydıgan suallarınla bolsa uçuruyorlar. Mesela sorsanla bolu da bizden ündedar süpümüz XG 1074 FM.

0: Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, TEI akıl ekranı kesbini becerip, torumu sıfıtımızda östürün.
1: Bir buyruk bilenle tiyatr görüşünü. Öyünüzden bir hatarlık ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamışsınız. TEI akıl ekranı güzel aile hakkıdaki barlık arzu oyunuzunu kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, TEI akıl ekranı kesbini becerip, torumu sıfıtımızda östürün.
2: Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp şıp da.
3: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
2: Berket olur mu?
3: Ha?
2: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişirikle ağantem, nenin ızdım alay?
3: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yolunu aldınız hem bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Bu programını baştan ahırı istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun olmayan kolluğa alıqı rahmet etirgan Akmervayit un zavutu alaydı talep kıldı. Aşkananlığa Akmervayit un yağı gürüşlerini tüzüp koymuşlar bu.
5: Bu digen mihmalarım aşkanısı bizden kalbimiz Akmervayit mesulatları bilen çemberçes bağlanan.
4: Tamaklan hakikaten Akmervayit un yağı gürüşlerinde itibat kınanlanan delilken de bu.
5: Şundak bir taks lağmen keltiray Akmervayit açıqları bilen mezgıp yapakamsız.
6: Bu programını Okyanus şirketi alaydı talep kılgan. Biz kuvvetlik hem sağlam yiyiş kintilimiz. Kuvvetlik yiyiş

0: sağlam yiyiştin derek bemeydi. Okyanus şirketi sizge samimi eskertidu ki, yavatkan yemekligimizgi dikkat kılıp, sağlam gızalınış adetini yitildireyli.
1: Başlap gidelim ha.
2: Başlap gidelim.
1: Vay başlandı, başlandı, manı başlandı. Yollarımızda biz hemrah.
2: Üfü, aşta yeri var mı?

0: Körünla, körünla.
1: Mana mana, körsenla buludu doynumuzda. Cemalımız mı, köydek bop kalan cemal. Bizning cemalımızını körsenla tapırsla kamal.

0: Kendi uçurularını bir katnasanla bizim Beijing salonumuz Xinjiang 1074.
1: Doyunumuzda kömek çoğsanla Xinjiang yilin çiğse de kırıp çoğsanla
0: bulundu. Ya min açık köyümüzüne.
1: Denci, çi, ju, jubocan diyen hatını biz
0: kırıp köyümüzüne. Onu mu kırmızına buldu? Köyümüzün kırmızın neymiş kulduğunu kırıp körü.
1: Meyli çikit ola.
0: Ha çikit ola buldu sizler. Neymiş kızlar bir yerde.
1: Gözananı avar kılıp şunu anla. Rahmet rahmet vay bekçallık o karşılığımız da uçur yollağına onu uçursam da bir birle ısmarlanı atap alamadı. Belki test geldi anladı hep şu vakit toşkan dikelimiz biz hili burun kepi oğun. Aldı dikeri riyasetçimiz orunu bir kalkımız ne de oturumuz be.
0: Şöyemez mi?
1: Şunun için doğru şunun la. Bavşan yolları da maşini köpteydi. Hursan digen dostumuz bizden hursan kılayıp.
0: Susu çoğun otur yolları avan dike uçurunu beyirip de.
1: Sayyuli Jimmiludun Hualin körük taraf karab mangayılmış toslip ketti dedi. Yüzcan sınıf dostumuz bana turup da bula.
0: He makul. Yine karaydıgan bulsak bana muradın.
2: Aydırım tırattı yağmur yağdı.
1: Yakşıp da. Yağmur yağdı mı birisinden alık. Maşinasının ki. Eynek tırttırgan suyu çüştü mü. Abdan karabıgın ama yaktı yok bu.
0: Şu he.
1: Karşı ağa yalkın rahmetsiz ge, cuma. Karşı donlu koç liniye davan degen uçurunu Mahmutcan evetip duman ha.
0: Yani buludu say yolu ya ma bu halık yoludun kualingi kegece tosuluş bakkene bek tosulupdu Yusufcan uçuru.
1: Kolonu bana be degen dostunuz. Ya Zükrü Ede, Maltaka, benim uçurumdan başlayalı ya programın da. Sizinle başlayamaya kaptık geçirin. Binhı yolu koç yolunu işte yollar avan dedi. Binhı yolu hatırcam ben.
0: Bu da 19.00 diye vakti uçuru yollan ha. Şu vakti de başlayalımız.
1: Sen baldır başlayalım değil mi?
0: Kim kaptı?
1: Kim kaptı?
0: Abdu deydu. Ma bu daşımın şavuşumun taraflarda maşınlar köprek, köprek. Biz bağ, biz bağ. Pensiye giden çıkmış silahbilen de uçuru yollattı mı Abdu?
1: Danlık rayıcılar dedi. Rayçıla.
0: Rayçı.
1: Bugün boran kaçan toktaydı. Kaçan toktaydı ki bu. Biz çıkılığa baktı mı haberimiz yok. Hem de toktap kala. Çıma.
0: Ama bu Ayfer'in anda desin. Nereye çıktığımız onda asa şu oturumuz. Bu doyumda silahı kırıp gözümüzü üzmeye kaylap oturumuz da uçuruyorlar.
1: Kaylap otasanla bir 5 manı çıkarıp bakmam sıla.
0: Ha şu.
1: Hem de bir 5 manı çıkıp baktı. Hani kendi aras oturağı tuttu deyimiz.
0: Bizim şu sen sifirlerini köyüme geldiğimiz için köyümüzde ikili boğuldular. Devide bol kırmanlara devet geyerlerimiz o köyümüzde gelgen.
1: Eki yayı İslam'ka boğran çıkıp atıda sırkı çıkmam fıçıp gitsiz mamısı deydi. Hey. Ben onda uçup gidiyorum, onda acizem istemem.
0: Emse mavu gül kız yupurga. Mevlut ke, Zühre de meslena programmanlan ettiğini keşte tuluk anlayma hazır mı? Doktor kan okulas kuzgaş körp utadık aynı. Toktma diyen sen kılı pişan anlağı bek nokup gettim dep. Baptı nokunga.
1: Nokunga mana
0: tutuyor. Nokup da zaş biz hoş olumuz nokusuz.
1: Pişanam tutup vereyim mi?
0: Ya, ne kadar mevlutun pişanısın, şun varmış da.
1: Ama ma köyünüzden de köyden olsa Eman kızıydı be ya.
0: Şu, bek hacivi, bek kızgarlık.
1: Yana, pinlinçük söz kaldırana, pişanınızı tutup vereyim mi? Ne kadar sana tutup vereyim mi?

0: oramınız üçün yollarınızda biz Hemra programısını tanlar. Her günü cüşkün.
1: Cüşkün. Kadirdik anlıkçılar. Programımızın başına akıya yaptırıp anlaşanların için kalbimizin ümit kılımız. Diktanlar da bu vatkını 174 Katnaş Sanat Radyosu. Hürmetlik anlıkçılar. 174 Katnaş Sanat Radyosu'nuz. Diktanlar da bu vatkını.

0: Қадірлік аңлық ұшыламды баят яғы тұсып қаған ел білектер отырып, нақшыларымыздың аңлық алдыңыла. Жұбарымыз мау техникілік мәселік өрілгәлігі сәуіпінің үзілі кетті қалды, болды. Ауазын таңшанлады, әтілерін ашайды чоқ. Hazırçı tanışa bulamadık. Şu anlı usulümüz bu şey, radyo programımızı anlayıp devamlı tırdı, kıymetlik yolu uçturulunu ve sana bulundu. Cuma anlı usulü.
1: Buldu, onda hızlı ayka yayını uçturuyor.
2: Aslında onu aldım, tutmak yaptı Cuma, ben mutmalım.
1: Hıncağını aldım, tozu uçtuktu.
0: Avaz zayındaydı, hazır onşalgandı.
1: Hazır normal o.
0: Hazır normal, normal, normal alet geldi. Cuma anlı usulümüz.
1: Dası Ahkep'te.
3: Bu bütün yolu haberi. Benim kokun aldı, kızıl çırak. Gayet arabalı.
1: Buldu, makul.
0: Buldu, buldu, rahmet, rahmet. Ondan sonra anlı uçtuğunuzda toktum ayağın kaysi yol beleklerinin yolu uçarı bir anlayıcı anlı uçtuğunuzda.
1: Şimdi nesir hakettiniz mahkum için ciddileşmen, ciddileşmen.
0: Avaz sızık çıkmaya kalan mı? Biz mi bazı da şu anlı uçularımızda entereydik yerimiz yok. Avaz sızık çıkmaya kalan mı? Cuma, hudu, silahım ensirgen uçuş, biz her vakit ensireyimiz. Olsa dostlarımız ne kimmiş? Naiti sızık uçarı bir anlayıcı, biz mi katliye ensirmeydik. Hazırının özde ma Wishing Beyluda tosluş biraz yakarak buluyordu. Wishing Melodin Vinçen yolukçı boğan belek Canıp'tan Şimal'a. Ma belekte yaptım bu la biraz köpken. İkinci belek Sucu Şerh Kötüsü de tosluş ikinci orunda türüyordu. Üçüncü toslu batkan yol beliki ma Say Yolunik yol beliki. Yani 216. devlet yolu din ma Guanghui Körük Karap Manga yoluş. Bu yol belki de yaptım mı bula biraz köp. Endi 5. orunda turvatkını yanlış şu bizninki dağınlık iştipak yolumuzken. İştipak yolu da yaptım mı bula biraz köpken. Kağan yolu uçurlarını anla uçurmuşlar be gençler. Cuma.
1: İler taksi garibaylanma yağmalık tak tonul üstüdeki tonuldun ötüp. Ben de anı udulludun ötüp oğandın ki lanmaşıyla bekti usul ketti. Marcandek tızılıp. Kaşka Mikman Sarı'yı diyen hatını okup müşahede tuğduk da uçuruyorlardı.
0: Sevi. Mahmutcan Sevi çıkmaydı ki acıma.
1: Siz manayı veren buldu.
0: Bugün çıkmayın buldu ya. Şamal çıkıvatı da onun üstüne kendimi sanlamadı. Onu maydana Mahmutcan kazan komisini götürüp çıkıp. Valla kirkettim deydi.
1: Siz ya özünüz çünkülere verin ya bu mısın kitiyi verin.
0: Ya ki biz dağımlıktır da en yeni yolu çırılırını beyre verin de gendik.
1: Nur.
4: Ayı izlettim de trefesçiler yok. Harbi bir ay. Meyrenini aldım. Koşuyorum işte başı hazırak tıkken.
1: Buldum.
0: Makul rahmat.
1: Şimfu yakılığa.
4: Ulan 1070'te uç kılık aldım. Birini bir ay. Harbi çünkü öyle şunda arabanı.
1: Buldum.
0: Buldum. Şidaca mı?
1: Şidaca.
0: Uya Şidaca o hazır o çıkıyoruz kanda kıp gitti bu.
1: Yenilik.
0: O hazır ya.
5: Prezide tuttuk yolu süremiş yok. Doğru efendim gel fazlanı çıkıp hazır emin otlu kodum çıktım. Yolu akı seneye masyakın çıkıp emin otlu kodum masyakın bırak çıktı.
0: Hmm doldu rahmet.
1: Yadı karslanı idardı ma tozcan karabmağanda maşilla köp deydu ha?
0: Bul bul göğe demiş sızlanmışı göçtü gene. Şorap yavatkını aldığınız gibi amrak olsaydı. Fatık evet koyuptu.
1: Buldu rahmet.
0: Onda olsa ama aldın bir saat vaktimiz ahırlaştı. Saatlerini doğrulapıp kayıt gelelim ha.
1: Aşta kılı.
6: Beycin vakti saat 20.
7: Tianşar ayının yadırılık bölüki Longchuan köçüsü'nü selindiğen köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, kün nuru yakışçıydı, amivi kölüme küçük, paydınışkı bulduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianşan 1. numaralık turalgı rayonu makallaştı. Tianşan 1. numaralık turalgısının öyle setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öğünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Ali Mektep imtihanı katnışıp arzu tolduruşta kıyınlamatkan oku usta okuş haber. Örümçi ufuk mağaripedeki tecrübelik mesuliyetçen kesbe okutukçular ve teklifli kesbe okutukçular sizin arzu tolduruşunuzu yardım verdi. Mulazimet Nehmeydan ve Tordu ilip verildi. Kesbe okutukçularının yardımı da köylünüzdeki dek Ali Mektep ve kesbe tanışınızı karşı alınız. Telefon 0991-289-1000 289-1000.

0: bizim rap programımızda anlanacağım dostlar.
1: Ha, buldum.
0: Ali Mektepki imtihan bəgən balları va atallar va. Mu Ali Mektepki imtihan bəgən balları va atallar anla vatkan basanla yakımsa. Ali Mektep imtihanı qatnaşkan okuslar olsa dikkat kılınlar. Belki yürekler anla səl silib atkan bolşu mümkün. Şincan'da 2026 yıllık adet ki Ali Mektep imtihan nəticisi 6. anın 24. günü çüştüm burun. Saat 12'de ilan kılındı yani ədde. Çüştüm burun saat 12'de ilan kılındı. Bugün baldıra kullanılacım.
1: Şincan Uyğur Abdınım rayonunda 2026 yıllık adetki Ali Mektep imtihan neticesi 6. 24. günü çüştüm burun saat 12'de ilan kılınıdı. İmtihan bəgəllər imtihan numarı, yani imtihanı katnışı kenişkisi numarı, yaki kimlik numarı, əm netice sürüştürüş məxbi numarığa asasən, tüvənik yolla arqılıq özünün Ali Mektep imtihan neticesi və rəd tərtibini sürüştürüsü buludu.
0: Evet, saat 12'de deyim, kompüterinin aldı da, telefonladım da.
1: Lekin bir ilgi neyim bu kit kaldığı işler buldu da, sizce bu kaldığı kandı, kandımız bir ilgi vakit içi vakit ki.
0: Bak, korkmağınlaşıca buldu, Kudüs'le bizden neticimiz çıkıdı kandı, kansıra vatı.
1: 12'den 5 minut, 10 minut ötkeller de asallam buldu.
0: Yaxşı neticini ala ala izle. Hala sürüştürüsüyle deyken de birincisi, Şincan Uyğur Abdınım rayonluk Mağarıp Nazartı Organ Tori.
1: Yeni birisi Şincan Uyğur Abdınım rayonluk Mağarıp İmtihan Mahkemesi Organ Tori. İmtihan bəgəllər toru bekitigi Törbetigi kirgandan keyin ammaviy mulozimat zali yani Gongzhongfu Tating deydigan shu sayibsidan natija surish chingji chashuni tanlab Xinjiang odatdagi oliy maktab imtihon natijasini surishtirish tizimiga kirib tashrisi bo'ladi.
0: Yana birisi, yana uchinchisi Xinjiang ma'muriy ishlar mulozimati to'g'ri. Başbetdiki Xinjiang odatdagi oliy maktab imtihon natijasini surishtirish tizimiga kirib tashrisi bo'ladi.
1: Yani birisi Şincan Uyğur Abdınım rayonluk Mağarıp İmtihan Mahkemesi'nin Baydu'daki organ abdisi. Baydu abdisi'den Şincan Mağarıp İmtihan Mahkemesi deyip izleyip Şincan Mağarıp İmtihan Mahkemesi organ abdisi'ye kırıp teşhirisi buludu.
0: Ali Mektep İmtihanı neticesi ilan kılınan ikin, İmtihan bəgəllər özünün neticesini kumallansa, 6. 25. gündən 29. günü geçe, tızım kaldırığa otur mektep yakir tızım kaldırığa ancaydı ki, Mağarıp imtihan aparatı din. Abdınım rayonunun 2026 yıllık adetki Ali Mektep imtihan neticesini kayıt təkşürüş iltimas yadıvelini ilip, tertip boyunca kayıt təkşürüşünü iltimas kılsı buldu. Tızım kaldırgan otur mektep yakir tızım kaldırgan caydı ki, Mağarıp imtihan aparatı imtihan bərgüçüge kayıt təkşürüş neticesini kayıt meyinkas kılıdı. Hazır kompüterlik netizde zikre.
1: Rastlamam.
0: Hem de et kunup kadın burnu bassa. Muşu imtihan katmış geniş ki numarını Kırgızistan'la mahbi numarını Kırgızistan'la.
1: Maştalı çıkıdı.
0: 640. 710.
1: Uyu.
0: 612.
1: 695.
0: 598. 630. 640.
1: 570 diye numaralarını hep kessenla.
0: Sıkılıp teyizdin yukarı numara asanla. Vay de üy boyç hoşçal bop kessenla.
1: Taklap.
0: Taklap. Aşında bop kessenlarını ümit kılımız. Hani kendilik ver birinlağı telefon kılıp balan ne çaptı de bir soru mu sanlağım de. Şunda mı?
1: Doğru.
0: Ama yukarısı o yakışı cevap berelaydı. Sen mandıra hop kıpkasam senin çoğa. Kiyen öz deydi o şunda mı?
1: Şunqacı bir təxir qılıb siləmə.
0: Biz bir-birini sürüşdürüb, silişdürüb. Onun balısı onda yaptı, onun balısı onda yaptı. Sən deyən oxşar nə yegan tursan deyib. Tıllaş va qara
1: şab. Hə, o ucidel başını kətmisən cümür rəsə mənimi deyib qoydu ya.
0: Şə, amal bolsa silişdirmə
1: qan bolsa. Ballaylımı tırışdı, qanda bolsun ha. Hasan əmas.
0: Hasan əmas.
1: Ha, bunu bilərlər bütün həyatı bəlginib getidğan işlamı yox əməliyyatda. Şunga ballağa yuqurub qalsa xoş bulub, oy deyib texim o xoş bulğanlığın fəxrlənganlığımızı bildirib durur. Əgər sən pəlmandaraq çıxıb qalıb qalsa, yenə mədədlərini verib ballarımızın ki bütün bir həyatı şunun bilərlər bağlılıq olmamğan dekin. Məcətin sağlamlıq ən mühim.
0: Doğru psixik cəhətdə sağlamlıq. Məşə deyən kök götürəb mi getməyli?
1: Şu.
0: Bulam da. Anda sel mandarak ip kagallah mı bolish mümkün tek ayet bez balla kırıştı mı kokup kokmangla balla
1: şu
0: atanal neticelerini kanda bolishini katı nazar atanalla silen mengü yakışkır
1: doğru
0: silen olanı ki mengü münevver balısı silen yani kayıt fırsatla bolish mümkün çünkü eğer şunda kop ki onunla yerim olup kalsa biz gidenler biz gidenler
1: bizler biraz konunla kötürmüş medet bir yerimiz
0: atanalla kışı kırıp atanalla olmayıp koyup çıkarsak mı bolu Asiye.
2: Var ediyor niye mi değdim evde?
0: Niye buldun?
1: Acan kıyak. Hazır mı Mustafa?
0: Yoksa kıyada Asiye, kıyada. Var radyo signalını bırak anla pek anla. Asiye bırak. Ma yara.

0: tası da anlavatam da.
1: Şu tası süzük emez Asiyan eki siz yama 107'de 3 yak 107'de 5 kütü oğurluvamıqansız he?
0: Bu mız toğır ki amanı 107'de 4 kütü oğurlapdı.
1: Haa, onda olsun, ne adın ne var?
0: Maşininizin mesele görüldü mü bizden ansır atman?
1: Başkalarım gel kılan açı.
2: Adı son sarıyın aldı, daha bazen kırapmanın yerini kutsap gitti.
1: Makul, makul.
0: Donlay Khan, Hüycan Junşin, Fangşan, Can Sağcan, İğir tosunup getti deyli. Oba Bekir doktor.
1: Yani makul bulbul koyardınız.
0: Okuyularına 200 gram göçtüm. Şundak mı mazık yapsız? O maksanlım deydi.
1: Şunda buldu da cık bulgan bus uncunda yemezdim 200 gram bulgan közü kıra bilgi göçününki. Avaylap, azırap, cık iyilik etmişsin deyip şunda tamşıp yiyemiz de cık olmadan dedi ki ne?
0: Az olsa yakışı az olmadan. Aka aça radyo normal dedi kaşkada. Normal bulduk yapıldınız ha avaz ökre dedi.
1: Yani halık yolu, bakht yolu karab, manga yönüştü, maşallah köp deyip abdu uçur begenke.
0: Bu zayı luş anlıgan dostumuz.
2: Yetişik yolu süre, Nalık İbrahim Cekiren, Yaksın Sülem Ağuk. Ağzı sol sarıyını aldı, hemen 2007 yağın yolunu kapatmak için tutkaç yok. Radyolu yakışık kapatı da.
0: Yakışı yakışı rahmet bana. Yigane mi? Şunda sözük çıkıvadı dedik. Asiye biz hem de özünüzden radyosunu görüyorum ben mesela. Nakmatçı ama normal davasam da. Okup sizden ki bunda çıkıp kazandı mı?
3: Ben senin şahınızı degen yerde mi ama radyol gaj gaj çıkıp pekat anılanma vardı da o kanda kılama hep.
0: Aa, sen şahınızı ötep gitme onda.
1: Aşağıda çöğül bana başka yerlere bir bunda anlığa.
0: Jirak ötene ayadalık yemek işmek, meyve çivilerin pırakları.
1: Anladık.
0: Sen radyoğu tesir gözüküyor.
1: Bir kaynan taşkınlıkla onu üstü ya.
0: Özünüz mü tas? Varan turun yakarı bulup.
1: Şu. Şuna süzük kivatı da deydu yigane ile Mahmut Calla mana. O zeylu uşan.
0: Hayat anlamı oldu
1: dedi. Siz ne de?
0: Bana Enver Nasir'im.
4: Sen gözün o zaman radyosunu körüm ben mesajım.
0: Enver Nasir'im Allah'a tuttu bana. Bu adamın radyosu kandak, sizin radyonunuz kandak. Muş o asiyel kalayım kan kılıfet
1: Kağalan amesin süzük kenti o
0: kaya. Normal anlatma dedim. Ben sen şahınızı radyo bek süzük dedi ümit ver.
1: Ne bana sizden radyo oranız ki mesela o şey demiş sen. Muştak bu mu ne?
0: Nuri'nin normal çıkıyor dedi.
1: Normal ki hazır.
0: Valla Asiye siz mi çoğu resmi ot koyruk gelsin.
1: Bir dendi bir sürem cevap kıvettiniz birini biz ne?
0: Hem misli gibi bana appak tavuzlama evet otun bana piçe çıkıyor dedi. Bana
5: o şaş bunda beş kıvet görüktüğün üstüne çıkıp anlama de.
0: He şu an mısın?
5: Signal yakışı.
1: Sen bu saatini aldı, sen fangu taraflarda tosuluş ba, maşını cik deydi o alımcan taksi.
0: Boldu rahmat ha.
1: Emse ümit varının uçuri.
0: Mer. Nem diken ki ama nemi şanşan deydi, Mirdiyan ha.
1: Mirdiyan
0: efendim ki. Esil yakşı aptıl ne? Maşini obdan bilidu. Naçarını kuysak eğer de ganlı lagan kılıdu. Söreş üçün töleyimiz az boğandı 500 som. Motor daşoğu yetmeydu. Huabiydi ki bu pulum.
1: Daşoğu demek
0: ki. Daşoğu yetmeydi ki. Şunu çokum tallaylı. Abdülnün bak yakısını. Şu çakdı da eğitmeyimiz Püşeyman'nın naksını. Kımmet bosumu azrak, mulli girinli alaylı, tügep kesse dükkanda çokum izdep tapaylı.
1: Vay biz izdep tapaylı. Azrak alaylı da koyun mulli girinli.
0: Ondan sonra maşınlığı yandaştırıpla kaderlik anlıkçıla. Abdomobil klubu paletimizde sizlere alaylı tavsiye kıldığınız.
1: Sizler etkandak manmışındak namı kulaktan kulakı yetke anlıkçılarımız şiirlığı koşkan.
0: Kulunuzu ticeydiğen
1: Esil Abdül
0: Molli Grin Abdülleri
1: Alayda talep kıgan
0: 13-5 tane 9-75-75 Cuma anlıkçılar
1: Erkaysi caylada dukalır ba Cay caylada dukalır ba Onadın ensirmanla Nerede bu sanla şu yalada Molli Grin Abdüllerini kuyala isle
0: Bir kuyup yıkanla maşinanla öz sözdeydi
1: Andi Şincan'daki en esil temizde Şipaliyada da sizlere tavsiye kılıdığınımız Sertem Kırıran Kalıbişi Ügür Hanısı
0: Nürümen işkenle kip kalsa Huzur berelaydıgan, rahatlık tuyğu berelaydıgan, tämi esel, tämi azdırgıç özgermigen Sertem Kırıran Kalıbişi Ügür Hanısı basanla boldu Bir dükünü daha ben Şimali yolda Ford 4S dükününün karıştırıp de Yeni birisi Çangçın Ardüy Çangçın Ardu yani Nankodunlu da. Yani birisi Şibilu da. Ablacan nallar dükkanının keyni. Ma Honşan Şişan Karab Mağandıgan yol belgeler. Cuma onu kutsalarız.
1: Makul. Tuğsa yolları Ravan kendiga uçurunu Abdu berip du.
0: Saniye madımızın uçurunu anlayalım mı?
1: Anlayalım.
6: Ha.
1: Yaxşı.
0: Uyay.
6: Qazanlar Allah qutubdi ma.
1: Ha-ha.
6: Şükürlər.
0: Yaxşı.
6: Qazanlar yana.
1: Ha-ha.
0: Au, patnosuna içinə patnos nimə-nimə gətirdiniz?
1: Toydun kəgəndə. Bu
0: toyların apımız kəgə çoğarlıqdı patnos qaraydıq. Hı. Soliyə qaldı patnos tayarladığan ayallara.
1: Al qaytırın, qaytırışlan qandımı?
0: Ha, oşun ipli kilətidi. Ve bir atal kempüt, şimdi prenik çıkıp kalsın, hoş olsun. Apımız toy kalsın, hemen hoş olsun. Hı
1: hı,
0: hazır patnos birem de ya, aslında olam da.
1: Alı da toylarda şu kaytumaydı hem de. Ma kaplan nemelerini döydü kandı. Oy, onda demişsiniz mi, özünüm, şu nait, tik, oturdu meydesini tik tutup duruyordu o kaplan.
0: Mahmutcan Portekaliya kançta pistillik tutu deydi. Kayağıyla oynaydı. Oynaydı ka yerinden onun köyünden de bireyce mi?
1: Abdurrahman Somkçin payda olupdu o mama. Doğru mu bugün payda olduğunuz?
0: Ma Nurcan İli kulcudik ayacan deydi o.
1: Kulcuk beripti de.
0: Yaşap ömür menzili 40 yaşkı bağında. Kadem yetti ahire güzel ili kulcuka. Azizanı kaşkadın utuk salap, salam ip geldim. Sap avadın kulcuda nefes alay dep geldim. Koçalani ayınıp tonu uçakı kegen de Bekme tonuş bilindi kaynam taşkın restile. Kütüvaldi yaralle hudu dostek tıkkın dek Çulgap aldı bağrım ne hudu men öz balıs dek. Ütkinimde kensaydın dilini örtep ayacan Canıp şival riştini çın bağlap doğu tiyenşan. Salam sana ey gulca çin dilimdin mihrimdin Yeşil yaylak kök asman güzel izgü tuygundin.
1: Rasa ya canım kat koşu gitmişsiz cuma gulcuğu beri pek aşı. Təsirlənib mənzərlədin, acayib özrünüb siz.
0: Yaxşı yazıbsınız, məni ayağı taşlanıb, naxış qılıbsınız məni.
1: Şeir kam qapdı.

0: Bunu özanlarının internet izi maslaştırıp arzuluğunla boş tallap yakşı Ali Mektep'le gördük geç alan emet kılımız. Akvalda Karaganda Ali Mektep yeniden beri bugün okusla özanlarını unt boyuna at kalk sesle biraz sonra radyo anla vatı mı zengep anlamadım.
1: Hazır bulan bak aldıraş raz.
0: Müjde kısana.
1: Tekiç olsun müjde bir oyunu valaylı değil kandı.
0: Bunda kısana silahını kandı mı kelgü sonların ümit kütkülü oldu iyi balla.
1: Bırakın la yakınlığına değil misin?
0: Çin bida da koşulmuştu maşallah köpteydi toru taksiri oz can.
1: Min huacıya koşulmuştu abdumobul bek köpteydi Ahmet can.
0: Aa yakşı onda asa azarak ilan anlamda.
1: Estağfurullah.
2: Tiyanşar rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçesi'nin selindiğin köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kıç boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, künleri yakışı çüydü, amivi kölüme küçük, paydını çıkıp olduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tiyanşan 1. numarlık turalgı rayonu makallaştı. Tiyanşan 1. numarlık turalgısının öyü setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aydıldı.
2: 18 kıl kanalda kızık nukta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
3: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü duhturulüldü.
2: Sağlamlık görsetmesi kumani paraşlarınızı tüketildi.
3: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
2: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
3: Mol uçurunu del vaktida yan telefonu ızlı göreleysiz.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının en türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız ba.
4: Yokluğumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
2: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kozgutudu.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
3: Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın danlı riyasetçileri bivasit görüstüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
4: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
3: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televizyon Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizde hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarının Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, sarkıl mezmulladın huzurunun.
0: Baharda Rengaren gülle bizni huzurlandırsa.
5: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizni ram kılıdı.
0: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
5: Kışta appak kar yığıp mol osuldun direk berudu.
0: Biz manımışında tohtamay almışıp durgan tört pasılının her bir gününü silebilen radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
5: 107'de tört katına sennet radyosu.
6: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeycu.
7: Donatkudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
6: Dada, emdişsen bulamdı.
7: Vay tek soğuk.
6: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin, yanılı soğuk çay o.
7: Pallop içirdiğiniz yanıla pesin soğuk çayı.
0: Mr. Asad, Tenjin şimal yolda, şimal dincanıp maşallahlık gıdadaydı. Cuma rahmat.
1: Risalet şarkı işkin caylanma, yöcinge üçüş iğızıda töt maşını akımak sürkülüp gitip ya da tosulup kaptı da püçür bəgenke.
0: Yani birisi mal, onun içimiz alğı mülazımet rayındın deydi. Ürümüş terep ki meneş yönelişti, yamğır yıkıvatı da o dostlar dikkat etmeyen Allah adepti. İlgar malım, et Ali Mektep imtihan netisi ilan kılındı, atalla ve balla ciddileşip iştahası katı tutulup tutuldu bezlerinin. Şunda deyimiz ki endiş kılıçtan acıtı yok, Allah kızadı buluştan acıtı yok, numarının yukarı tüm buluştan katı nezara, emmizini hatırcam kabul kılı. Ali Mektep imtihanı fakat kişilik hayatı ki bir meydan, muhim imtihan herkes mi kişilik hayatı ki birden bir çıkışı olamaz. 13 yıllık cepha, Allah kaçan sizden gayretinizi tıraklaştırıp oldu. Bütün küçüğünüzle tırıssanız, absus almaysız. aldığımızki yol uzun. Hem çoğun yolla gülçecek pırkengen. Bunun için puhtu tırışıp, batırlıkla özümüz

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ejab qo'shaq mayda
2: ishlaydi.
0: Qaysi kelyapti? Ya chiqinglar,
3: chiqinglar. Ha, chiqinglar. Taksi. Chiqib o'tiray, chiqib o'tiray. Ey, qizlar, soat qancha
4: bo'ldi? Ey, ustam radioni qatnasan, radiosini to'g'rilang. Yo'q, bo'ldi, chiqib o'tiray.
5: Atımızın çıkıp radyonu içip Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş Hazır ki baktınız ne? Tekime menilik kılıdık
0: Sizlerge en yeni Katnaş ve Turmuş uçurularını yetkizip Sizler için lazımet kılış Bizim fırçımız
5: Her günü bekliyiniz Şincan Radyo Televiziya Stansı Katnaş Sanat Radyosu'nun Sabrınızda biz sırdaş programımızda bulduk.
6: Hey, kınanla kınanla, programı başını getti, programı başını getti. Kızkarlık yiyin paranlarını anlığına bağımlı.
5: Sabrınızda biz sırdaş.
6: Bana biz sırdaş.
7: Sabrınızda biz sırdaş.

0: 19 milyon 510 ming yen. Açık közünü tosup alğanda namlıq kinonun bilet girmi 16 milyon 740 ming yen. Muhabbet Gazaptur namlıq kinonun bilet girmi 14 milyon 820 ming yen bulup, bu filmle bilet girmi cahitte yukurqılanın kaynigi tızılgan. Mutlak Mahbi Vazipa namlıq kinonun bilet girmi 2 milyon 250 ming yen. Yoqab ketgan kişi namlıq kinonun bilet girmi 1 milyon 750 ming bulup, bu filmle bilet girmi cahitte 7. 8. orunga tızılgan. Ma kinolarning ismini alasın bir xil shunda ko'gis kildi.
1: To'g'ri.
0: Demak, endi bayram mezgilda berib ko'rish imkoniyati bo'lmagan shu bir qism do'stlarimiz, shanba yakshanbalarda yoki odatiy kunlardimi, berib ko'rsanglar, boshqacha bir xil ta'sirotlarga ega bo'lib kelasizlar. Masalan, ballarni epasanglama o'yinchoqlar jamg'ahi 5ni tavsiya qilamiz.
1: To'g'ri.
0: Yo'q, men bir xil turmush filmlarini yaxshi ko'ratdim va yoki harakatli filmlarni yaxshi ko'ratdim degan do'stlarimni kinoxonaga berib, biz degan bayatinqi kinolarning nomi bo'yicha shundaymi?
1: So'rab
0: bilasizlar bo'lsanglar bo'ladi. Haqiqatan ko'rishga arziydigan filmlar. Demak, oldingi o'ringa tizilgan filmlar bo'lgan qaraganda cho'qim ajoyib yaxshilangan filmlar deb o'ylaymiz.
1: To'g'ri.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılıu Şıtin Atletalının 6-0 pilot nusqısı toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalğısız hemra boludu.
1: Saat 8:20'da Sılıu Şıtin Atletalının 6-0 pilot nusqısı yeniñizdeki haber hemrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anglayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9:20'da Sılıu Şıtin Atletalının 6-0 pilot nusqısı yeniñizdeki sefer hemrayıñız.

0: digitalının 6.0 plus nusxası yeninizdeki iyilik tikleş emri ayınız. İyilik tikleş uyumuz bosa, Solution App detalı yardım verdi.
1: Saat 17:20'de Solution App detalının 6.0 plus nusxası yeninizdeki medeniyet emri ayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yiz kılısız.
2: Saat 19:20'de Solution App detalının 6.0 plus nusxası yeninizdeki mezelik tam emri ayınız. AI tamak tizimliki bar.
3: Saat 20:20'de Solution App detalının 6.0 plus nusxası yeninizdeki ügünüş emri ayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçıga aylanıdı.
4: Saat 22:20'de Solution App detalının 6.0 plus nusxası yeninizdeki tenerke emri ayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
5: Solution App detalını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.
6: Dostlar, programımızı davamlaştırdığımız müşü Solution App'sini şüro asala. Abayqı dəp ötkendek nurğun yaxşımız muladın huzurluna alay siləşon dostlarımızı çindilimizdən tavsiye qılımız onaq post davamlıq programımız orlaştırılğan naqşıladın birlikte huzurluna aylayın.

Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizni bir aram kılıp, yak sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözler, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkin bağ programı sizi.

Ürümçi şehirdeki alayda sakçıla yoldan ezip kalan yaşanan kişini üyge apırıp koyup kişi kalbini illetti. 6. ayının 15. günü Ürümçi şehirlik Gungan İdarisi alayda sakçı muhim faaliyet amallıkını koğdaş tarmak etirdi. 3. çoğun etirdinin halık sakçıları Meydon rayonundaki Vuyo meydanı etrafını carlavatkanda bir yaşanan kişi sakçıladın yardım sordu. Sakçılar yaşanan kişinin ekvalli gelgendikin, yaşanan kişinin özü yalgu sırtkı çıkkandikin öyge kaytadığan yolunu tapamakallıkını bildi. Halık sakçıları derhal yaşanan kişini yakın etraptaki sakçı işleri ponkutuğa elip erip aram aldırıp, yaşanan kişinin keyfiyatını sabırcallık bilen tenişlendirdi. Halık sakçıları yaşanan kişinin ekvalini tepsili sorap, yenideki ners gereklerini tekşürüp, yaşanan kişinin salayetini enik delillep, derhal aile tevallarına telefon kılıp ekvalini uxturdu. Halık sakçıları yaşanan kişini sakçı abdumabılı bilen öyüge bir xatar apırıp koydu. Aile tevallari vazifeci rakılı vatkan halık sakçılarına kayta samimi rahmetini bildirdi. Halık sakçıları aile tevallarına kündülük turmuşta çokum yaşanan kişiye yakışı karışını, onun özü yalgul sırtkı çıkıp yokap getiştin saklanışını əskertti.

0: Her günü seherde işkım anganda.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, etigeliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınlan kaçalımız.
2: Her günü iştin düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Hürmetli radio anlayıcılar, 107.4'ün Xeylik Sahar programımıza davamlaştırdığımız Emde Selani 107.4 Katan Senet Radyosu'ndan bugün bütün günlük programlarına anlatılış vakti ve bir kısım programlarının kıskıcı mezbundan haber dağılımız. Hazır anlatılıp atkan 107.4'ün Xeylik Sahar programımız ahırlaşkandan keyin saat 7.30'da Vatan Minin Ailem programı seyredik tanladı buludu. Saat 8.30'da etigelik haberler programımızı, saat 9.15'da etigelik yollarınızı biz emre programımızı, saat 11'de sabrınızı biz sırdaş programımızı, saat 12'de minin optimobilin programımızı. Bunun da en yeni optimobil uçurları optimobilga ait bilim sabatla, optimobil CD-CD-Biliş doğrusuzluk uçuruları yıktanladı buludu. Saat 13'de çüşlük yollarınızı biz emre programımızı, 107.4 Katlan Sanat Radyosu'nun her gün 3 saat 13'ten 15 kez anlatılan Çüşlük Yollarınızı Biz Emre programısı Çüşlük Aramanızı Ehmiyetli Kılgısı. Saat 15'de Kanunsuz Gemre programısı. Saat 16'da Sizge Rahmet Etkumbar programısı. Kişiler arasındaki mihri muhabbet tavsiye kılındığan yakşı iş yakşı adamla arkalık aktif kuşlar kıtırgan bu programının ganimet temlerini koldan beri koyma. Saat 17'de Gülgünçler programısı. Saat 18'de Katnaş Liniyası programısı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızı Biz Emre programımızı, saat 20.30'da Şincan Haberlerini anlayısıyla, saat 21.15'de Tentarbiye ve Sağlamlık programımızını anlayısıyla. Bu programımızda en yeni Tentarbiye haberleri, çeniş bilimleri, sağlamlık sabahları diktanlar buludu. Saat 22'de Sabrınızı Biz Sırdaş programımızı anlatılıdı. Saat 23'de Xeylik Akşam programımızı, bunun da yakınlık nakşi müzikler könül aramaladı buludu. Saat 24'de Sizge Rahmet Etkumbar programımızı anlatılıdı. Saat 1'de 107.4 Katnan Sanat Radyosu'nun bütün günlük anlatışı ahırlaşıdı.

Hürmetli radio anlatıcılar, emdi avarayda malumat anlatımız. Ürümçide 6-nji 24-nji günü gündüzdün kece hava ucuk temperatura 21-den 32 Celsius gradus kece. Ürümçide 6-nji 25-nji günü gündüzdün kece hava ucuk bulup keyin bulutlundu temperatura 22-den 32 Celsius gradus kece. Ürümçide 6-nji 26-nji günü gündüzdün kece hava ucuk temperatura 23-den 32 Celsius gradus kece bulundu, şubal şamal çıkıdı.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Qadirlik anlaguchilar, vatan mening oilam programimiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngilli va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Men riyosatchi Dilraba Anvar. Vatan mening oilam programimiz Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqoyibchisi Siloshiting damas qadamda anglatildi. Programimizni Siloshiting amtsirma alishanglarni qarshi olamiz. Qadalik do'stlar, bugungi programimizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz. Yurtimdagi yangiliklar sayyibimizda Urumchi Meydon rayonidagi 114 kona ultraq rayon qurilma tizimlik shaklida o'zgartildi degan mazmunda so'zlab beramiz. Yurtimdagi yangiliklar sayyibimizda Urumchi Meydon rayonidagi 114 kona ultraq rayon qurilma tizimlik shaklida o'zgartildi degan mazmunda so'zlab beramiz. Yarqin ism sayyibimizga meni paralish kesili giripta bo'lgan bolalarning onasi Aynurni tanishtiramiz. Qaynamsa do'stlar, hamdiriqtonlar programimizdan tavsiyali mazmunlarda bo'lsin.

Şinjan şunçe jalb qar joy. Bu yerda jilg'i muzliqi, kang ketgan yoyloq, qumloq, yana Changjiangning janubidagi go'zal joylar bor. Şinjan dunyoga tanliq naqsh usul makoni. Siz ularning qatoriga qo'shilib, puxodan chiqquchi usul o'ynasangiz bo'ldi. Şinjan yana mazalik taomlarning makoni. Kavab, tunur kavfi, polo, dapanji, samz qatarlıq san-sanaqsız mazalik taomlar iğizinizga seriq suv keltirdi. Şinjanga kilib, Şinjanning bepoyon, haybatlik, güzel manzirasini ko'rib ketishingizni qarshi olamiz. 174 Qatna san'at radiosi sizni Şinjanning güzel manzaralaridan birlikda huzurlanishga taklif qiladi.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetli radyo anlayışlar, etigeliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun serhil programlarını anısından kaçalımız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetli radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash san'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: Şinjan radyo televiziya stansının Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
1: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüdü.
0: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tügütüdü.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilüdü.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
1: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızıl göreleysiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları serhil.
3: Mukafatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukafatka eriş pırsıtınız mı?
2: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadı etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadı mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günübkü bilerle setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
1: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlıkta doldurup, seferinizde hemre boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serhil mezmullardan huzurunun.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

avtomobilda kaşılı körülgende beperivalık kılma. Toğra bir taraf kılın. Agahlandırış belge tahtısını muvafık çaygı koyup, avtomobilinin xatardan agahlandırış çırgını yandırın. Yol boyda toxtap avtomobil remont kılganda, kendiki avtomobillarını agahlandırışını unutma. Avtomobildeki yolcularını bexatar çaygı tarqaqlaştırın.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerin çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini xalaydı.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Hello.